0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Aşk gönlümün belasıdır, genç ömrümün cefasıdır, bir zalimin mirasıdır. Eğlen biraz, eğlen biraz, gör halimi. Eğlen biraz, gör

Kucak kucak hasret benim, çile benim, dertler benim. Şu sararmış otlar benim. Eğlen biraz, eğlen biraz, gör halimi, gör halimi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: Radyo sahibi.
1: Sevgilim sen ve ben sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz.
0: İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Saçların sarmaşıklar, daldan dala uzanan. Uçuyorum dallarda, başımda sonsuz zaman. Bilmeden yeşilliğine düşmüş bir damlayım ben. Tüm dünyanın kökünde, her şeyin kaynağı sen.

geceden sabahın ilk ışıklarına kadar. Sabahın ilk ışıklarına kadar. En güzel sollar. En güzel sollar. Radyo Sahil'de.

Neyine güvenin? De git yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kimlere kalan dünya?

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

dön artık. Uyanır uyanmaz düşüncemdesin. Islak ekmek attığım kuşlar alıştılar eve. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

Ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkeme inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik ayakta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşiği gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Bu aşkın katili kim? Bir içir içimde kim? Bu ne kebe?

0: en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Dayanmak zormuş meğer, sonu belli oyunlara, reddetmeye gücün yoksa eğer.

0: Reklam. Reklam. Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 01 99.
1: Reklamlar bitti.
2: Trafizin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

rüzgarı sür saçlarına, yıldızları da boynuna. Bir tek bakışın yeter, çiçekler yol olur sana.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çelik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çelik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Alia. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçek Çelik Peyzaj. Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çelik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çelik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Alia. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçek Çelik Peyzaj.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
0: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: geçmişten günümüze en hip şarkılar. Geçmişten günümüze en hip şarkılar. Şimdi radyo sahilde.
1: Her şeyin tam ortasına koyuyor. Tam ortasına koyduğun kişinin gitmesinin ihtimalini bile hesaplamıyor. Sonra bu arkadaş gidince bizim devrelerde bir problem oldu. Sonra akşam da böyle şarkılar çıkıyor.

0: Ne oldu be? Niye rengin bezin atmış?
1: Kahve niye oldu? Hiç tadım çözümüyor. Ya ne oldu? İnsanlara değer vermeyeceksin.

0: arkadaş var, tamam mı?
1: Zamanında sevgili olan bir arkadaş. Bu arkadaş bir gün pat diye benden ayrılıyor. Normalde ettiğimiz kavgalardan bir kavga ediyoruz. Ben normalde hep bu kavgaları aşıyorum. Sonra güvenlik kulübesinin sağına bir bakıyorum. Benim eşyalar babamın içinde kapıda duruyor. Ben böyle harbi o an...

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
2: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B. Ali Ağa, İzmir. 0232 655 69 69.
4: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540.

0: Nefesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

0: ard arda geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Oralarda benden yok, buralarda senden.
2: Günaydın! Günaydın, günaydın, günaydın! Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım güzel bir hafta geçiriyoruzdur. Vallahi bugün sıcak mı ne? Bunu diyeceğimi biliyordum, biraz çabuk oldu sanki ama. 2 gün öncesinde bu ne soğuk diyordum. Bahar gelmiyor diyordum, şimdi diyorum ki çok sıcak. Şaka şaka, o kadar sıcak değil, tam ideal sıcaklıkta şu an. Nasılsınız görüşmeyeli dünden beri? Beni soracak olursanız ben iyiyim çok şükür. Öyle işte. Bugün kafa nereye, biz oraya gideceğiz. Bakalım neler çıkacak karşımıza, ne gibi enteresan olaylarla karşılaşacağız sosyal medyada ya da internet üzerinden baktığım haberlerde. İlk yarım saatlik dilimimizde Demet Akalın olacak. Birbirinden güzel Demet Akalın şarkıları dinleyeceğiz. Bu güzel havaya da böyle enerjik bir kadının şarkısı gider diye düşündüm. Umuyorum seçmiş olduğum şarkıları beğenirsiniz. Yarım saatten sonrasında normal yayın akışımıza geri döneceğiz. Sizlere bugün bir soru soracağım ama şu an için ne soracağımı da bir fikrim yok. Bir düşünmem lazım. Soru cevap şeklinde ilerlediğimiz zaman daha keyifli, daha güzel bir program oluyor. Ben de sizlerden mesajlarınızı bekleyeceğim. Muhtemelen bir iki şarkı sonrasında soruyu ayarlamış olurum. Hemen selamlarımızla yollayıp programın akışına başlayalım. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde emek harcarken bir yandan da bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, memurlarımız. Hepinize kolay gelsin. Emek harcayan herkese bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Ayrıca evlerinde bizlere eşlik edenler de var tabii ki. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yapın çayınızı, kahvenizi, uzatın bacaklarınızı. Mesajları da atmayı unutmayalım. Sizlere de kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. İlk saatlik dilimimi En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda açacağım. O zaman özlemle rengarenkte kafa nereye, biz oraya, gününe hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımızı tüm radyo sahil dinleyenlerine, En Gözde Döner Restoran çalışanlarına armağan ediyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı, bol lezzet dolu bir gün.

yara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

Efendim programımız En Göze Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. En Göze Döner Restoran'da artık kebap çeşitleri de bulunmakta. Yani kebap çeşitleri, döner çeşitleri, lahmacun, pide çeşitleri, çorba çeşitleri, tatlı çeşitleri hepsi mevcut. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Öğlen saat 3'e kadar gidecek olan herkese peynir tatlısı ikramları devam ediyor. Token Flex, Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz bunları, bu kartları da En Göze Döner Restoran'da kullanabilirsiniz. En Göze Döner Restoran, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, No 18 Taksim Birada, 0232 504 0735 0501 641 0635 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları En Göze Lezzetler ve En Göze Restoran efendim. Şimdiden gidecek olanlara afiyet şifa olsun. Hala gitmediyseniz, deneyimlemediyseniz ve öğlen gidecek bir yer planlamadıysanız En Göze Döner Restoran'a gitmenizi şiddetle tavsiye ederim. Emin olun gittikten sonra o lezzetin bağımlısı olacaksınız. Demet Akalın, Kınayak diyecek. Çok manidar bir şarkı. Hoş, Demet Akalın'ın bütün şarkıları atarlı.

Ay biraz şarkıyı bölüyor gibi olacağım ama soruyu sormayı unuttum. Kendinizde en gıcık olduğunuz huyunuz hangisi? Şu huyum olmasa aslında melek gibi insanım dediğimiz. Mesela ben dehşet inat bir insanım. Deri inadım gibi mesela. 0532-492-5095 WhatsApp hattından ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesabından mesajlarınızı bekliyorum. Bugün gün kendini eleştirme günü. Hep başkalarını eleştiriyoruz. Azıcık kendimizi eleştirelim. Neden istiyorum bunu biliyor musun? Bazen hani herkese bir şeyler diyoruz ya, işte şu şöyle, bu böyle, bunun huyu şöyle. Kendimizde görmüyoruz da bazen görmek, fark etmek gerekiyor. Biz dışarıdan nasıl görünüyoruz acaba? Mesajlarınızı bekliyorum. En gıcık olduğunuz huyunuz ya da başkalarının gıcık olmuş olduğu bir huyunuz da olur.

tuz reklamlarına gidiyoruz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımız En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Mesajlarınızı bekliyorum. Sormuş olduğum soruya. Reklamlardan sonra sorumuzu bir kez daha hatırlatıyorum.

0: Reklam. Reklam.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum, Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.

malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 05

0: Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim'a Yeni Şakran 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
2: Reklamlar bitti.
3: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
4: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
5: Rengarenk.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

Efendim programımız Engöz'e Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Günün konusu ve sorusu: kendinizde en gıcık olduğunuz huyunuz, özelliğiniz hangisi? Ya da dışarıdan insanlara gıcık görünen huyunuz hangisi? İlla ki vardır. Bugün bu soru nereden aklıma geldi? Bana aynı soru, ben dün bir soru sormuştum işte, merak edilenler falan filan diye bir post açmıştım. Daha doğrusu story'de bir soru kutucuğu açmıştım. Bana bu soru geldi. Gerçi soru şu şekilde geldi bana, kendimde değil de karşı tarafta, hani başka insanlarda diye. Ben de dedim ki şimdi başkalarını eleştiriyorum, kendimi de eleştirmem lazım. O sebepten ötürü. Ben eleştirirken yalnız eleştirmeyeceğim tabii ki. Sizlerle beraber eleştireceğiz. Sizler de eleştirin yani kendinizi. Öz eleştiri yapalım. Bugün istiyorum. 0532 492 5095 WhatsApp hattından ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarından mesajlarınızı bekliyorum. Gelen birkaç tane mesajım var. Onları yavaş yavaş okumaya yer vereceğim. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce size göre ya da dışarıdakilere göre, dışarıda çevrenizdeki insanlara göre en gıcık olduğunuz özelliğiniz, karakteriniz, huyunuz, her neyse hangisi? Mesajları bekliyorum. Biraz sonra gelen mesajlardan 1-2-1-2-1-2 okumaya başlayacağım. Vallahi böyle sorular sormasam hiç mesaj atacağınız yok yani. Aşk olsun. Biliyorum dinlediğiniz ama normal zamanda mesaj atmıyorsunuz. Soru sorduğum zaman herkesin bir ellere, ceplere gidiyor. Neden? Çünkü telefon ceplerde. Ya da çantada. Ya da çekiliş yaptığım zaman mesaj atıyorsunuz. Aşk olsun ya. Neyse, en azından soru sorduğum zaman çok teşekkür ederim, cevap veriyorsunuz. Güzel mesajlar geliyor, komik mesajlar geliyor. Sizlerle iletişim halinde olduğumuz zaman bizlerin de enerjisi otomatik olarak artıyor. Yani bilin ki benim o gün enerjim burada, çenem düşmüş, enerjim yüksekse sizin yüzünüzden. Hiç bana laf söylemeyin. Gelen mesajlar var, bana komik gelenler de var. Bakalım başka ne tarz mesajlar gelecek? Kimler hangi huyundan memnun değil? Elimizde olmadan yaptığımız huylar, özelliklerimiz var. Dediğim gibi ben çok inat bir insanım. Öyle görünmüyorum dışarıdan. Dışarıdan baktığınız zaman sakin, böyle uyumlu, ensesine vur lokmasını. Böyle şey, söylemeyeyim o kelimeyi. Öyle görünüyorum, sakin görünüyorum. Ama ben fena bir insanım. Bak, kendimi eleştiriyorum. Herkes böyle bu kadar net eleştirebilir mi bilmiyorum. Çok inadım. Bana bir şey yap de hayatta yapmam, biliyor musun? Böyle boğazımı sıkar gibi oluyor sanki. Zorla bir şey yapacak oldum mu? Hele bir yapma de var ya. Bak nasıl yapıyorum onu. Bunu çözenler bana tam ters şey söylüyorlar mesela. Sen bunu yapma. Kesinlikle yapma, istemiyorum dedim de biliyorlar ya ben onu yapacağım. Öyle bir dönüyor olaylar.

Efendim, ay sese bak. Dur, bir saniye, bir düzelteyim sesini. Tövbe estağfurullah, ne biçim çıktı o ses öyle? Allah Allah, bazen böyle çatallanıyor, anlamıyorum. Hadi kışın tamam. Soğuktan şeyden kısılıyor gibi oluyor da şimdi niye böyle şey gibi çıktı sesim? Efendim, doğru tonlama bu. En gözde dönerde kebap çeşitleri, döner çeşitleri, lahmacun, pide, çorba, tatlı hepsi bulunuyor. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. İstemeyi unutmayın. Bir sürü mezeler var. Bu mezelerin içinde karın doyurucu şeyler de var. Mesela patates kızartması, çiğ köfte gibi. Bunları normalde başka bir yere gittiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Ekstra para veriyorsunuz değil mi? İşte burada vermiyorsunuz. İstediğiniz kadar yiyorsunuz ama burada ekstra bir ücret ödemiyorsunuz. Ayrıca saat 3'e kadar öğle yemeğine giden herkese peynir tatlısı ikramları da bulunuyor. Daha ne olsun, bol bol ikramlı olan bir yer. Tokenflex, Setcard, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz burada yine en gözde döner restoranda kullanabiliyorsunuz. Ayrıca mekan güzel, geniş, ferah, açık mutfak şeklinde gözünüzün önünde her şeyi yapıyorlar. Bu ne demek oluyor? Hijyenik. Çalışanlar ilgili, alakalı, prenses gibi ya da prens gibi hissediyorsunuz kendinizi. Sonracıma ferah mekan, temiz. Tasarımı da güzel bu arada. Lezzet zaten. Lezzete dememe gerek yok. Gidin kendiniz deneyimleyin. Şimdi ben burada lezzetini ne kadar anlatsam da anlamayacaksınız. Çünkü deneyimlemeniz lazım ama etler en güzellerinden kullanılıyor. Etin, hayvanın en güzel yerleri. Böyle de konuşunca bir garip hissettim kendimi. Bildikleri yerden, yıllardır aldıkları yerden etleri alıyorlar. 30 küsür yıllık bir firma. Ala 6. şubesi. Atatürk Mahallesi, İnönü Bulvarı, No 18 Taksim Birada, 0232 504 0735 0501 641 0635 iletişim numaraları. Sosyal medya hesapları En Gözde Lezzetler ve En Gözde Restoran. Şimdiden gidecek olanlara afiyet şifa olsun. 11 reklamları gelmiş. Reklamlardan sonra ikinci saatimizde buralardayız. Bir yere

bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik taptaze.

0: 1989. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj. Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın. Farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
4: Radyo Sahil. Tam 95'te.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
7: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
8: Rengarenk.
5: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim ikinci saatimizi Alper Çiçekçilik sponsorluğunda açıyorum. Saatlerimiz 11.04'ü gösteriyor. Radyolarını yeni açanlar var ise sizler de aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımızı tüm radyo sahil dinleyenlerine, Alper Çiçekçilik çalışanlarına ve Hamide Hanımcığım size armağan ediyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum.

Efendim programımız Alper Çiçekçilik sponsorluğunda devam ediyor. Gelin aracı sünnet aracı süsleme. Özel günler için buket yapımı, iç ve dış mekan çiçekleri, balkon bahçe çiçekleri, çelenk, peyzaj bakımı, hediyelik kişiye özel çiçek tasarımı hepsi Alper Çiçekçilik'te bulunmakta, yapılmakta. Alper Çiçekçilik Atatürk Caddesi Kazım Direk Mahallesi No89 Taksim A'da 0553 853 6189 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Alper Çiçekçilik Peyzaj. Yolculuğumuza Deryaoğlu ile devam ediyoruz. Günün konusu: en gıcık olduğunuz huyunuz hangisi? 0532 492 5095 WhatsApp hattından ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarından mesajlarınızı ilet.

Şimdi bir şey denk geldi internette gezinirken. O ülkede seçilecek 5 kişiye ada verilecekmiş. Nasıl yani? İsveç, modern dünyanın stresinden kaçmak isteyenler için sıra dışı bir projeye imza atıyormuş. Ülke seçilecek 5 kişiye 1 yıl boyunca tamamen kendilerine ait olacak özel bir ada tesis edecekmiş. Yarışmanın en dikkat çeken şartı ise katılımcıların milyarder olmaması. Yanlış duymadınız. Katılımcıların milyoner olmasını istemiyorlar. Helal olsun. Hep parası olanlara bir şeyler veriyorlar bu hayatta. Güzel bir uygulama. Bakalım içeriği nasılmış. İskandinavya'nın huzur dolu doğası bu kez eşi benzeri görülmemiş bir sosyal deney ve turizm projesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İsveç, belirlediği özel adalarda bir yıl boyunca konaklayacak şanslı isimleri arıyormuş. Ancak lüks hayatın kapılarını aralayan bu ödülün alışılmışın aksine çok mütevazi bir katılım şartı var. Tek kural, yarışmanın başvuru formunda yer alan en net ve tek kural milyarder olmamak. Projeyi yürüten yetkililer bu kararın arkasında gerçek bir kaçış ve doğayla bütünleşme deneyimini, paranın satın alamayacağı bir sadelik, harmanlanma arzusu olduğunu belirtiyor. Maddi gücü dünyaları satın almaya yetenlerin değil, hayatın koşuşturmacasında durup dinlenmeye ihtiyacı olan sıradan insanların hedeflendiği vurgulanıyormuş. Ve bir yıl boyunca bu 5 şanslı kişi bu adada kalacakmış. İlk defa parası olmayanlara düşünülmüş bir jest. Gerçi jest mi değil mi orasını da yaşayıp görmek lazım.

birazcık mesajlarımıza bakalım. Neler gelmiş? Sorumuz neydi? Kendimizde sevmediğimiz huylar. Bakalım. Dinleyicilerimizden ne gibi mesajlar gelmiş? Ayşe Hanım, en sevmediğim huyum fazla düşünmek. Bir olay bitse bile kafamda olayı tekrar yaşıyorum ve artık yoruldum demiş. Valla genelde o düşünme olayı yatınca akla geliyor. Yani gün içerisinde koşuşturmacadan, hayat telaşesinden, işten güçten değil de sessiz sakin kalıyoruz ya, tam kafamızı dinleyeceğiz. Tam kendimize vakit ayıracağız. Oba! Başlıyor çark dönmeye. Dönüyor. Durduk yere sinirimiz bozuluyor. Benim şöyle bir mottom var. Bence bunu uygulamaya çalışın. Neden? Çünkü bizim kafa rahat oluyor. Genelde bu arka planda neden dönüyor biliyor musunuz? Bize yapılan haksızlıklara sustuğumuz zaman, bize söylenilen sözlere karşılık vermediğimiz zaman, veremediğimiz, sonrasında keşke şunu söyleseydim, keşke böyle davransaydım, ben niye ağzının payını vermedim ki diye düşünmüyor muyuz çoğu zaman? Düşünüyoruz. İşte o an bana bir şey söylendiği zaman ben onun karşılığını vermem gerekiyor. Veremezsem çatlarım ya da böyle aynı şekilde eve gidince ben bunu niye söylemedim diyordum. Artık ben üzüleceğime diyorum ki aman benim içimde kalacağıma ben söyleyeyim onlara dert olsun. Yeter üzüldüğümüz. Neden biliyor musunuz? Çünkü bazen kırmamak adına, sevdiğimiz insanları, değer verdiğimiz kişileri kırmamak adına susuyoruz. Yutuyoruz ve bir süre sonra karşımızdaki insanlar bunu kendinde hak olarak görüyor. Ve sen her zaman onun yaptıklarına susmak zorundaymışsın gibi davranıyorlar. Bunun önüne geçmek için de ilk başta karşılık verdiğinde içindekini hop diye söylediğin zaman bir hop bir kalıyorlar böyle ne oluyoruz ya falan diye. Hayırdır bunda bir değişiklikler var oluyor. Sonra sen değişmiş oluyorsun, sen geçimsiz oluyorsun vesaire. Bunu baştan yapın. Beklemeyin, biriktirmeyin. Düşüncenizi o an kırıldınız mı söyleyin. Ya da ne bileyim ağır bir kelime mi kullandın? Daha ağırını kullanın, onun içine otursun ya. Siz değerlisiniz, değerli. Bir kere geldik dünyaya. Sonrasında kendimizden gidiyor, kendimiz hasta oluyoruz. Yalan mı? O yüzden benim bir mottom var. İçimde tutup kendime dert edeceğime dışarıda tutarım onlara dert olsun. Mis, kafa rahat.

Efendim, programımız Alper Çiçekçilik sponsorluğunda devam ediyor. Tüm özel günlerinizde yanınızda olduğu gibi anneler gününde de sizlerin yanında olmaya devam ediyor, devam edecek. Şimdi pazar günü anneler günü. Şimdiden arayıp ben böyle bir tasarımlı çiçek istiyorum, hazır eder misiniz diye kendileriyle iletişime geçerseniz sevinirim. Çünkü yoğunluğu başladı bile. Önceden söylerseniz tam anneler gününe hazır ve nazır çiçeğiniz sizi bekliyor olacak. O yüzden şimdiden iletişime geçmenizi tavsiye ederim. Tabii ki son zamanlarda da, son anlarda da illaki çiçek bulacaksınız tabii ki. Ama ve lakin annenize özel, annenizin seveceği tarzda, böyle belki de objelerle kişiselleştirilmiş, güzelce süslenmiş, aranjman yapılmış bir çiçek götürmek isteyeceksinizdir. Onu son anda yapamayabilirler. Çünkü gördüğüm kadarıyla çok fazla yoğunluk oluyor anneler gününde. O sebepten ötürü öncesinden bilgi verirseniz o gün size hazır etmiş olurlar. Ya da bir gün öncesi. Ama o gün yine tabii ki çiçek bulamaz mısınız? Bulabilirsiniz ama annelerimiz değerli değil mi? Onlara en güzelini, her şeyin en iyisini yapmaya çalışmakta fayda var. Alper Çiçekçilik, Atatürk Caddesi Kazımdirik Mahallesi No89 Taksim A'da 0553 853 6189 iletişim numaraları. Hamide Hanım'la iletişime geçebilirsiniz. Sosyal medya hesapları Alper Çiçekçilik Peyzaj, yine sosyal medya hesaplarıyla da iletişim kurabilirsiniz. Reklamlara gitmeden önce bir Serdar Ortaç dinleyelim. Aşk böceği diyecek. Aslında böceği de ben böceği dedim. Sonrasında 11.30 reklamları, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yerlere ayrılmayın. Neden? Çünkü saatlerimiz 13'ü gösterene dek ben buralardayım.

0: Reklam. Reklam.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 01 99.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
4: Euro Repar, Euro Repar.
5: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
6: Reklamlar bitti.
7: Radyosahil.com.tr.
8: Radyo Sahil.
7: Körfez'in en güçlü sesi.
8: Tam 95'te.
9: Radyo Sahil.
10: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
11: Rengarenk, rengarenk.
8: Radyosunun en güçlü sesi.
11: Radyo.
8: Radyo Sahil. Tam 95'te.
12: Efendim, reklamlardan hadiseyle dönüş yaptık. Hay hay diyecek. Gelen mesajları okumaya devam edeceğim. Programımız Alper Çiçekçilik sponsorluğunda devam ediyor.

Mesajlarla devam ediyoruz. Zeynep Hanım demiş ki, hayır diyememek, sonra kendi kendime niye kabul ettim diye söyleniyorum ama o an hayır diyemiyorum demiş. Hani sevmediğimiz huylarımızdan bahsedecektik ya bugün. İnanın bunu çok fazla kişi yapıyor. Çevremde o kadar fazla kişi var ki hayır diyemiyorum ya Özlem ne yapayım diyorlar. Dedim diyeceksin. Hayır kelimesi aslında çok güzel bir kelime. Ben böyle konuştuğum zaman bana garip garip bakıyorlar çevremdekiler, arkadaşlarım. Neden? Ya yapmak istemediğimiz bir şeyi zorla birileri bize yaptırtmak zorunda değil. Yapmak zorunda değiliz. O gün modumuz yoktur, yapamayacağızdır, gidemeyeceğizdir, içimizden gelmiyordur. Hayır demeyi öğrenmemiz lazım. Evet, benim de mesela kıramadığım zamanlar oluyor, arkadaşlarımı, eşimi vesaire işte her neyse kimse. Ama bazen öyle bir modda oluyoruz ki bu hepimiz için geçerli. Bir günümüz bir günümüzü tutmuyor. Bazen çok böyle çiçekler, böcekler açıyoruz, böyle kıpır kıpır enerjik oluyoruz. Bazen konuşmak, bir şey yapmak istemiyoruz. Böyle hani bir mod vardır ya böyle. Bahtaniyeyi çekersin kafana ya da yorganı şöyle bir karanlıkta tek başına kalmak istediğin modda kalkıp birisi ya şu gün şuraya gidelim mi bunu yapalım dediği zaman hayır diyebilmeli insan. Neden? Çünkü kendimizi o anki psikolojimize çıktığımız zaman bir şey anlamayacağız. Vaktimiz gidecek. Sonracıma arkadaşımız da belki mutlu olmayacak. Neden? Çünkü o modda gittiğimiz zaman ister istemez yüzümüz düşecek. O zaman arkadaşımız ya da tanıdığımız ya da ailemizden biri gönülsüz gittiğimizi anlayacak. Aslında belki gönülsüz de gitmek değil bu. Öyle bir hal olur ya bazen insanda hiçbir şey gözün görmez yapmak istemez. Bu sefer karşımızdaki de kırılıyor. Öyle kırılacağını diyebiliriz. Ya ben bugün kendimi iyi hissetmiyorum. Başka zaman gitsek olur mu dediğimiz zaman konu kapanıyor. Direkt dolaylı hayır istemiyorum demeyeceksin tabii ki. Bence bunu bir düşün.

Efendim şimdi, illa ki bu haberi görmüşsünüzdür. İngiltere'de bir camide namaz sonrası pilates dersleri erkekler arasında büyük ilgi görmüş. Bak, gülmemdeki sebep aslında pilatese ilgi görmeleri değil de camide yani bunun yapılıyor olması biraz bana hem tuhaf hem komik hem saygısızca geldi. İngiltere'nin Bradford kentindeki Usmania camisinde öğle namazının ardından alışılmışın dışında bir hareketlilik yaşanıyor ve namazı tamamlayan çoğu ileriki yaştaki erkekler caminin alt katında bulunan ibadet için değil haftalık pilates dersine katılmak için bir araya geliyorlarmış. Tövbe yarabbi, tövbe estağfurullah. Hayır, geldin pilatesi yapacağım, bari iki rekat namaz kıl, peşine yap da. Tövbe tövbe. Ben de zannettim ki namazı kılıyorlar, peşinden pilates yapıyorlar. Meğersem ibadet etmeye değil de alt katta pilates yapmaya geliyorlarmış. Ya bunun için bir spor salonu gibi ya da boş bir yer, başka bir yer yok mu cami namazı? Görüntüler de gerçekten enteresan. Şimdi hep bak, kadınlar yapıyor olsaydı, camide değil tabii ki, bak bu yanlış anlaşılma olmasın, camide değil de kadınların pilates yaparken ki görüntülerini koyduğumuz zaman çok estetik görünüyor ama beyler kusura bakmayın, bir de daha ileri yaş grupları ya, değişik böyle sanki hani pilates yapıyor gibi değil de yere kendilerini atmış can çekişiyor gibi görülüyorlar, nasıl hani. Yani bari yaşını almış insanlar, daha öncesinden de spor vesaire yapmadılarsa daha basit hareketlerden başlasalarmış iyiymiş. Ya da başladılarsa da bilmiyorum ama fotoğraflardan baktığım kadarıyla yine de camide değil de başka yerde spor yapılması taraftarıyım. Şimdi şöyle düşünün, spor salonuna gittiğiniz zaman namaz kılabilecek miyiz? Abes olur değil mi? Ya da başka bir yerde. Her yerin şeyi farklıdır. Camide ibadet etme yeri. Ne hoş görünmemiş yani. Her ne kadar alt katı da olsa seccadeler falan var yani. Ne bileyim, bana saygısızca geldi. Biraz değişik geldi. Şey gibi olmuş bu. Müslümanlıkla diğer dinlerle böyle karışımı gibi bir şey olmuş gibi olmuş. Bir kıbleye mi dönmüş onlar? Amcanın biri de ters duruyor. Tövbe estağfurullah, tövbe yarabbi.

0: nasıl geldim?
1: Efendim, ikinci saatimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Alper Çiçekçilik sponsorluğunda ikinci saatimizi kapatacağız. Gelin aracı, sünnet aracı süsleme, özel günler için buket yapımı, iç ve dış mekan çiçekleri, balkon bahçe çiçekleri, çelenk, peyzaj bakımı, kişiye özel hediyelik çiçek tasarımı. Anneler günü geliyor. Son gün, evet, anneler gününde çiçek illaki bulabilirsiniz ama öncesinden ayırttırırsanız daha iyi ve daha garanti olur. Çünkü neden? Annenizin tarzına uygun ya da en sevdiği çiçeği bulabilirsiniz. Sonrasında yoğunluk sebebiyle hangi çiçekler kalır, nasıl olur bilemiyorum. Çünkü şimdiden ayırtanlar, bilgi verenler oluyor. Size vermiş olduğum numaradan araya da bilirsiniz. Gidip kendinizle Hamide Hanım'la görüşebilirsiniz. Atlamayın bu anneler gününü, gözünüzü seveyim. Yazık değil mi annelerimize? O kadar fedakarlık yapıyorlar. Bence bu dünyadaki tek gerçek fedakar olan kişiler anneler. Açık ve net. Babalar da fedakarlık yapıyor. Tabii ki küçümsenemez, görmezden gelinemez ama annelik bitmeyen 7/24 gözünün tamamen artık hani bu dünyadan gidip yumana kadar büyüseler dahi bitmeyen bir mesai. Büyüdüklerinde evet evleniyorlar, gidiyorlar vesaire ama evde olmasalar bile akılları her zaman evlatlarında oluyor. Böyle de bir gerçek söz konusu. O yüzden en değerlimiz bence, en hakkını ödeyemeyeceğimiz kişi annelerimiz. O yüzden bu özel günde en azından hani normal zamanlarda da annelerimize jestler yapmamız gerekiyor tabii ki ama bu özel günleri lütfen atlamayın. Özellikle anneler gününde ben daha hassas oluyorum. Emin olun o çiçeği alıp kendisine vermek kadar, onun kokusunu içine çekmek kadar güzel bir şey yok. O çiçeği alıp soğuk taşa koyduğunuz zaman tüm dünya duruyor. O yüzden söylüyorum, hala vaktiniz varken, hala anneniz yanınızdayken lütfen annenizin değerini bilin. Sonrasında ahlar vahlar, ağlamalar, canım annemler, mezara gitmeler kurtarmıyor. Alper Çiçekçilik, Atatürk Caddesi, Kazım Dirik Mahallesi, No 89 Taksim A'da. 0553-853-6189 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Alper Çiçekçilik Peyzaj. 12 reklamlarına gideceğiz, 3. saatimize geçeceğiz. Reklamlardan sonra mesajlarımızla ve enteresan haberlerimizle devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: çok aptalmış bu gönül.
1: Reklam. Reklam.
2: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 69 69.
2: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
5: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Reklamlar bitti. Aylarda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
6: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
7: Rengarenk, rengarenk.
8: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Efendim 3. saatimize girmiş bulunmaktayız. 3. saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkımızı tüm Blue Diamond Ala çalışanlarına göndermek istiyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Biraz şöyle 3. saatimize düşük ritimle başladık. Birkaç düşük ritimlilerin arkasından tekrardan hareketleneceğiz. Her zaman böyle 3 saat boyunca gümbür gümbür gümbür de olsun istemiyorum. Şöyle bir es verelim istiyorum. Sonrasında tekrardan hareketleneceğiz tabii ki.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Ve 50.000 TL'lik alışveriş yapan herkese kadın ya da erkek Blue Diamond kadın parfümü ya da erkek parfümü hediyesi var. Bilginiz olsun, çok güzel kokuyor. Kolonyası bile efsane kokuyor. Parfümünü siz düşünün. Ayrıca 9.990 TL'ye altın kalpli kolye ister misiniz? Annelerimize hediye etmek için Blue Diamond Ala'da 9.990 TL'ye kalpli altın kolye tasarımı mevcut şu anda. Bütçesinde çok fazla yer olmayanlar için ayarlamışlar, sağ olsunlar. Sizler de annenizi mutlu edebilirsiniz. Gönül ister ki çok daha pahalı şeyler alalım, değil mi? Ama ve lakin maalesef ki bazen bütçeye el vermeyebiliyor. O yüzden bu sebepten ötürü hem %50 kampanyayı devam ettiriyorlar ve 9.990 TL'ye altın kolye alıyorsunuz bu devirde. Gerçek altın, kalpli böyle detayları var. Kalpleri de altın, zinciri de altın, komple altın anlayacağınız üzere. Niye üstüne basa basa söylüyorum biliyor musunuz? Zaten biliyorsunuz altın piyasasını. Annelerimiz için yine Blue Diamond yapmış bir jest. Daha ne olsun? Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi, İzmir Caddesi, Noğuş Taksim A'da. 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları. Blue Diamond Ala takip edin. Storiesinde paylaşıyorlar. Kolyenin yanı sıra yüzükler, küpeler falan onlar da paylaşılıyor. Güzel, zarif şeyler, zarif takılar, zarif aksesuarlar anneniz için tercih edebilirsiniz.

Efendim, mesajlarımızla devam edelim. Burak Bey demiş ki, çok inatçıyım, haklı olsam da olmasam da fikrimden maalesef dönmüyorum. Uzun vadede bu çok yıpratıcı oluyor demiş. Valla ben de öyleyim ya, ne yapacağız bu huyumuzu bilmiyorum. Törpülemeye çalışıyorum aslında, çünkü bazen çok gereksiz şeylerde bile inat edebiliyorum. Hani bak, gerekli yerlerde tamam da bazen çok saçma sapan şeyleri inada bindirebiliyorum ve bu gerçekten çok yorucu oluyor aslında. Elif Hanım, ben biraz alınganım galiba. Bazı şeyleri fazla kişisel algılıyorum. Kendi içime kapanıyorum. Öyle dememiş olsa bile ben kötü söyledi zannedip sonra kendi kendime küsüyorum demiş. En azından bunu farkında olmanız da bir adım, belki de böyle düşüne düşüne bir şeyler düzelecek olabilir bence. Alındığınızda, kırıldığınızda olabilir, yanlış anlaşılmalar olabilir, kalkıp o kişiyle konuşmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü insanız, modumuz düşük olabilir, fark etmeden gerçekten de kırmış olabiliriz. Yani ben her zaman çevremdeki arkadaşlarıma, yakınlarıma diyorum ki, insanlık hali olur da başka bir şeye kafama tıktır ve ben sizi kırarım fark etmeden. Bunu gelip bana söyleyin, sen böyle bir şey yapmıştın ve ben bu duruma çok kırıldım. Ki benim bu huyumu bildikleri için, ben biraz düz mantığım, benim bu huyumu bildikleri için öyle bir şey yaptığım zaman, ki yapıyorum zaman zaman, farkında olmadan yapıyorum. Sonrasında bana bunu söylediklerinde şöyle bir durup düşünüyorum, diyorum gerçekten ben bunu yapmıştım. Sonrasında telafi edebiliyoruz ama bunu dile getirip konuşmayıp biriktirdiğimiz zaman problemler yaşanabiliyor. Haklıyken haksız konuma düşebiliriz. O yüzden her şeyi sıcağı sıcağına konuşmak lazım. Seda Hanım, ben biraz fazla empati yapıyorum galiba. Herkesi düşünüyorum. Herkesi düşünürken bir bakmışım kendimi unutmuşum. Bunu da çok fazla yapıyoruz maalesef ki. Bir şey diyemeyeceğim. Empati

Efendim, Blue Diamond Aliağa'da pırlantalarda %50 net indirim devam ediyor. Ayrıca 9.990 TL'ye altın kalpli kolye hediyesi diyorum, altın kalpli kolye bulunmakta. Anneler gününe güzel bir seçenek hediye olarak, hem altın hem kalpli hem kolye, hem de tüm kadınların sevebileceği tarzda zarif, güzel bir şık bir aksesuar olmuş oluyor. Bir de Blue Diamond Aliağa'da 50.000 TL'lik alışveriş yapan herkese 1800 TL değerinde kadın ya da erkek parfüm hediyesi bulunmakta. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere indirimleri mevcut. Ayrıca bazı fabrikalarla da işbirlikleri bulunmakta. Blue Diamond Aliağa Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0532 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Aliağa. Şimdi sponsorları böyle peş peşe numaraları, adresleri söyleyince bazen artık böyle ezbere geçiyor belli bir şeyden sonra, bu adres ve iletişim kısımları ezbere geçince hatta karışabiliyor. Ama doğru söyledim, 0232 616 55 55. Sefa ve simge diyeti, görmem böylesine diyecek. Artık son dönemeçteyiz. Sona doğru gidiyoruz.

Efendim, son haberimizden bahsedelim. Sonrasında programı kapatacağız yavaştan. Ünlü şarkıcı altı parmakla ortaya çıkmış, verdiği mesaj şaşırtmış. Katy Perry Met Gala'da Met Gala 2026 kırmızı halısında yüzünü tamamen kapatan metalik maskesi ve altı parmaklı eldiven detayıyla dikkatleri üzerine çekmiş. Sıra dışı görünüm gece boyunca çok konuşulan tarzlardan biri olmuş. Yapay zekaya gönderme yaptı. Görünümde en çok konuşulan detay ise Perry'nin kullandığı altı parmaklı eldiven oldu. Alışılmışın dışında tasarlanan bu detayın yapay zeka tarafından üretilen görsellerde sıkça görülen fazladan parmak hatası bilinçli bir gönderme olduğu yönünde yorumlar yapılmış. Gerçeklik algısını eleştiri. Moda çevreleri Perry'nin bu tercihini yalnızca estetik bir tercih olarak değil, aynı zamanda yapay zeka, dijital kimlik ve gerçeklik algısı üzerine bir eleştiri niteliğinde değerlendirdi. Yüzünü tamamen gizleyen maske nedeniyle tanınması güç hale gelen Perry'nin görünümü gecenin en çok konuşulan ve kavramsal stillerinden biri olarak öne çıkmış. Biraz ürkütücü görüntü, robot gibi, robot kadın gibi, ama aslında dedikleri de doğru. İnsanları da robotlaştırmaya çalışıyorlar. Nasıl insanları robotlaştıracaklar? Bu temizlik robotlarıyla başladı. Hizmet eden robotlar girecek yakında evimizin içine. Böyle böyle aile kavramı da kalmayacak. Neden? Çünkü her işi evde yapan bir robot, fişe takıyorsun, yapılıyor. Bütün işler, yemekler vesaire, hizmet falan derken evlilik kavramı da bitecek. İnsanlar insana da gerek duymayacak. Belki de gün gelecek o robotla, nasıl ki ChatGPT'de falan böyle yazarak sesli dertleşiyorsunuz ya, ya da yazışıyorsunuz, konuşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. O robotla da aynı şekilde yapınca böylelikle insanın insana ihtiyacı kalmamış olacak.

0: Efendim, bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Allah nasip ederse yarın tekrardan saatlerimiz onu gösterdiğinde buluşmak üzere. Programı Blue Diamond Ala sponsorluğunda kapatıyorum. Unutmayın, anneler gününe özel 9.990 TL'ye çok güzel kalpli altın kolye mevcut. Sadece anneler gününe kadar geçerli. Yani şurada cuma ve cumartesi gününüz var. Aldınız almadınız sonrasında o kolyeden kalır mı bulabilir miyim bilemiyorum. O zaman yarın sabah görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın. Mesajlarınız için de çok teşekkür ediyorum bu arada sohbetime katıldığınız için. Yarın sabah görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Özlemle Rengarenk sona erdi.

Maalesef yok eski ben isteyerek gülümseyen. Gerek yok anladım yaş dökülürken gözlerimden. Anlatsam hikayemi gelir birkaç büyük beden. Vazgeçtim her şeyden dedim sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru sordum nerede bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti çektim perde seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara. Sanki gülen yüzüm maskem oldu takıldım bin defa.

Da, düğüm boğazımda, aklıma gelirsin hep tek başıma kaldığımda. Yıllar değişti, ben değişmedim, beklerim bir şarapla aynı kaldırımda. Uyanmak zor sabahlara, alışmışım günahlara. Çiçekler solmuş, kalbimin dört mevsimi kara. İnsanı sevdikleri sırtından vuruyor. Yargılamak anlamaktan daha kolay geliyor.

0: Reklam. Reklam.
1: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çelik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çelik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçek Çelik Peyzaj. Aliya, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style Islams kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style Islams, Merkez Cami yanında.
2: Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service aracınıza iyi bakar. Euro Repar.
4: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
1: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çelik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çelik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçek Çelik Peyzaj.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
5: Radyo Sahil. Tam 95'te.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Serap'la Hayata Dair.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye saatleri 13.08, 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hazır mıyız? Dolu dolu iki saat geçirmeye. Vallahi ben çok hazırım. Sizler de hazırsanız şahane şarkılar seçtim. Sizlerin de mutlaka dinlemek istediği, armağan etmek istediği şarkılar vardır. Mesaj atacaksınız. Bu kadar. 0532 492 5095'teyim. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Takip etmeyi unutmayın. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den bizi dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim sevgili dostlar. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açtım programı. Seyir Kafe Restoran çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an beni araçlarında dinleyen, her zaman olduğu gibi sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Efendim sevgiler, saygılar. Kazansız belasız bir yolculuk olsun. Vallahi dışarıda şahane bir hava, günlük güneşlik derler ya. Hani üzerimdeki mont bile çok fazlalık geldi bugün. Yavaş yavaş yaz aylarına giriyoruz galiba artık. Umarım bir yine yağmur fırtına yaşamayız. Hiç belli olmuyor. Artık havalar da böyle bir değişti, değil mi? Şimdi Buray hepimiz için seslendirsin. Arkasından mı kimler gelecek, kimler? Seda Sayan, İrem Derici, Serdar Ortaç dinleyeceğiz. Bu kadar kopya yeter. Tabii Hayata Dair konuşmaya devam edeceğiz.

Efendim 15 Mayıs'ta şahane bir Karadeniz gecesine ne dersiniz? Seyir Kafe Restorant'ta şimdiden yerinizi ayırtın. Karadeniz'in o güzel ritmi gerçekten bizi böyle bir yerlerden bir yerlere götürecek. Tulum'da Selim Alkan, kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin. Muhteşem bir gece. Seyir Kafe Restorant'ta 15 Mayıs'ta. Şimdi bu şarkıyı birazdan dinleriz ama şöyle bir Serdar Ortaç şarkısı çalmak istiyorum. Sevgili Özlem, sevgili Sonay, benim için de eğlenin, güzel bir vakit geçirin. Şu an araçta beni dinliyorlarmış. Sizin için gelsin şarkı.

Efendim, bir istek şarkısıyla devam edelim. Yine çok uzaklara gidiyor sevgili Isitro'ya. Ekvator'a sevgilerimi gönderiyorum. Şarkı senin için geldi.

Tet beni tenine. Boşuna onca rüya, uyanıp eve gideyim. Arama beni ya bir daha, bırakın sabredeyim.

Efendim, şimdi şöyle bir haberle devam edeceğim ama ben çok katılamadım. Sizler ne düşüneceksiniz? Çok merak ediyorum. Diyor ki, en az hata yapma hakkı tanınan çocuk ailenin en büyük çocuğu oluyor. Ya şimdi aslında bütün çocuklarımızın az hata yapmasını isteriz. En büyük, en küçük olarak düşünmüyorum.

Şimdi biz anneler, babalar hani ne kadar kitapta okusak, çocuk nasıl yetiştirilir diye eğitimde alsak vallahi öyle olmuyor. Hani çocukla birlikte, ilk çocukla birlikte daha doğrusu sen de büyümeye başlıyorsun, öğrenmeye başlıyorsun. Biraz çocuk sana bir şeyler öğretiyor, sen biraz çocuğa bir şeyler öğretiyorsun. Biraz hani ilk çocuklar bir deneme yanılma tahtası derler ya, aynen öyle oluyor gibi. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama İlk çocuklar öyle oluyor. Yani yetiştirirken hani doğruyu yanlışı, nerede ne hata yaptığımızı, ne yapmamız gerektiğini, yapmamamız gerektiğini onlarla öğreniyoruz, büyüyoruz. Tabii ki hata yapsınlar istemeyiz. Hiçbir anne baba ister mi çocuğu hata yapsın, ama biz bile bu yaşta hata yapıyoruz. Hata yani sadece çocuk için geçerli değil. Büyük insanlar bile hata yapıyor bazen. Allah geri dönüşü olmayacak hatalar versin diyelim. Ne diyelim? Yani kötü insanlardan uzak dursunlar inşallah çocuklarımız. Şimdi ikinci çocuklar tabii biraz daha rahat büyüyor. İlk çocukta o deneyimi sağladığımız için tecrübeyi, İkinci çocukları birazcık daha böyle hani şımartıyoruz. O kuralları çünkü ilkinde yıktığımız için, ikinciler biraz daha rahat büyüdüğü için belki de onların daha hata yapmasına izin veriyoruz. Bu anlamda mı söyledi bu söz bilmiyorum ama daha rahat büyütüyoruz. En azından kendi anneliğimizi, babalığımızı da öğrenmiş oluyoruz ilkinde. Ya aslında 10 tane de olsa hepsinin huyu suyu gerçekten farklı. Aynı anne baba yetiştiriyor ama bakıyorsun yani mesela iki çocuğum var, ikisi de birbirinden farklı karakter olarak. Evet, bazı şeyleri veriyoruz, merhamettir, vicdandır, bir takım şeylerdir, örftür, adettir, ama şekillenirken biraz da kendileri şekilleniyorlar. O yüzden yani çok katılamadım bu söze. İlk çocuklar daha az hata yapmalı. Yani çok saçma geldi, bilmiyorum.

Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzetli olanlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Bir de vallahi şahane bir Karadeniz gecesi bizleri bekliyor. Çok az bir zaman kaldı, 15 Mayıs'ta. Şimdiden yerinizi ayırtın derim. Karadeniz'in o şahane ritmine böyle kendimizi kaptıracağız. Tulum'da Selim Alkan, kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin. Gerçekten çok güzel bir gece olacak. Zaten Karadeniz müziği, yani gerçekten hani bütün bölgelerimiz çok güzel aslında. Doğumuz, batımız, kuzeyimiz, güneyimiz. Ama Karadeniz'in de o ritmini duyunca böyle bir içimiz kıpır kıpır eder mi? Eder tabii ki. Ya da o kemençenin, o tulumun sesinden böyle bir yüreğimiz böyle bir gerçekten bam teli oynar deriz ya, oynar. Bu şahane gecede ne yapıyoruz? Birlikte oluyoruz. 15 Mayıs'ta Seyir Kafe Restorant'ta buluşuyoruz. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa. Karadeniz gecesini kaçırmayın. Şimdiden yerinizi ayırtın derim.

0: siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Reklamlar bitti.
2: 24 saat...

Efendim şimdi yaz aylarının en çok sevilen hani meyvelerinden diyeceğim karpuz değil mi? Çoğumuz bayılırız. Özellikle böyle hani yemek bile aramayız. Karpuz, peynir, ekmek olsa da böyle karnımızı doyursak deriz. Bakın Amerika'da karpuzun arasına beyaz peynir koyup tost niyetine satan Türk'ün yaratıcı fikri büyük talep görmüş. Vallahi şahane. Yani işte girişimcilik budur. O böyle böyle bak. Adam yapmış yani. Şimdi karpuz peynir güzel. İkisi birleşince güzel bir lezzet oluyor. Ve toz şeklinde o karpuzları kesmiş. Arasına peyniri koymuş. Bir de ekmek yapıştıraydı. Fena olmazdı diyor. En azından daha güzel karın doyururdu. Ya Türkler işte çok zeki insanlarız aslında. Kafamızı güzel çalıştırırsak böyle yaratıcı fikirlere gerçekten buluşlarımız muhteşem bak. Kim düşünürdü 40 yıl düşünsem karpuzu tost haline getirmek, arasına peynir koymak. Adam yapmış, patentini almış. Artık bütün dünyaya yayılır herhalde. Türkiye'de de yakında çıkar. Gel vatandaş gel. Ekmek arası, pardon, karpuz arası peynir. Bak ekmeği de yapıştır, tost ekmeğini. Gayet doyurucu. Yazında böyle ferah ferah, sulu sulu güzel gider.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler Seyir Kafe Restorant'ta buluşuyor. Sizlerle gözlemeden fajitaya, makarna çeşitleri, yine ızgara çeşitleri, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar, tatlılar. Yanında da sıcak soğuk içecekler. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da, Doğa Parkı'nın içinde, Ali Ağa'nın en güzel lokasyonunda. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa dedikten sonra, şimdi Karadeniz müziğinin o coşkusunu, o duygusallığını yaşamaya ne dersiniz? 15 Mayıs'ta o zaman Seyir Kafe Restorant'ta buluşuyoruz. Tulum'da Selim Alkan, kemençe vokalde Tuğrul Şahin. Şahane bir gece, müthiş bir gece sizleri bekliyor. Şimdiden rezervasyon yaptırmayı unutmayın lütfen. Yoksa sonra dolar. Üzülürsünüz. Gerçekten üzülürsünüz. Çok güzel bir grup çünkü.

Efendim, özel günlerimiz, toplantılarımız, doğum günlerimiz, nişanlarımız, sözlerimiz içinde Aliyan'ın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ın içinde seyir kafe restoranda yerinizi ayırtmayı unutmayın lütfen. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Aliyan'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram seyir kafe restoran Aliyan. Şimdi yine 15 Mayıs'a da lütfen yerinizi ayırtın. Sonra yer kalmadı, ben gidemiyorum demeyin. Çünkü şahane bir grup sizlerle olacak. Karadeniz Gecesi olacak. Tulum'da Selim Alkan, kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin. Karadeniz'in o güzel ritmine kendimizi böyle kaptıracağız. 15 Mayıs akşamı. Nerede buluşuyoruz? Seyir Kafe Restoran'da buluşuyoruz. Rezervasyon için iletişim 0554 907 1279.

Efendim bugün böyle havanın ısındığını gerçekten hissettik. Şimdi Perşembe ve Cuma günü diyor ki Türkiye'de sıcaklıklar 30 dereceye yaklaşacak. Çöl tozu ve polenlerin yoğun öksürüğe neden olabileceği uyarısı gelmiş. Aman dikkat. Zaten yani toplumun yarısı öksürür durumdayız. Biz şu öksürükten kurtulamadık. Daha da artmasın. Araç yıkamayın diyorlar. Cam silmeyin. Perdeleri yıkamayın. Su tüketiminden tasarruflu olun. Dışarı çıkarken maske kullanın diyor. Hadi bakalım bir çöl tozumuz eksikti. O da gelecek. Vah, geçen bir balkon yıkayayım dedim. Böyle yemyeşil olmuş, sapsarı olmuş. Polenler bir yağ Bir yağmış gerçekten, hani polen alerjisi olanlar özellikle maskesiz çıkmasınlar.

0: Efendim bu bölümün son şarkısıydı. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda bu şarkıyla noktalıyoruz bu bölümü. Az sonra kısa bir ara, aradan sonra ikinci bölümde tekrar sizlerleyim.
1: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 6969.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
5: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Efendim Türkiye saatleri 14.02, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programı devam ediyor. İkinci bölümden tekrar merhabalar. Bu bölümü Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda açıyorum. Cızbız Tavukçuluk çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum ve bu bölümün ilk şarkısı onlar için gelsin.

Efendim, Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda program devam ediyor. Şahane lezzetlerden bahsedeceğim sizlere. Şimdi öyle bir güzel bir sos hazırlamışlar ki o sosa da böyle tavukları atmışlar ve harmanlamışlar. Sonra da yumuşacık, çok lezzetli böyle tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş ve tavuk kelebek yiyorsunuz. Ama ben tavuk sevmiyorum dediğinizi duyar gibiyim. Sizin için de tabii ki alternatifler var. Köftesi, Adana'sı, Urfa'sı. Yanında taze salata ikramı daha bitmedi. Ekmeği, pilavı, köz biberi, bunlar yancılar efendim. Nerede mi? Tabii ki Cızbız Tavukçuluk'ta. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C, Ali Ağa'da Köylü Pazarı'ndan hemen dönünce. Çok güzel bir aile işletmesi. Gidip orada da yiyebilirsiniz. Ama ben yok, evimde ya da iş yerimde yemek istiyorum, oraya sipariş vermek istiyorum da diyebilirsiniz. 80 TL servis ücreti var. 616-88-99 0552-244-0572 ne oldu? Telefonun ucundalar. Bir de neredeler? Yemek, Migros Yemek, Yemek Sepeti ve Trend Yol Yemekteler. Akşam ne yapacağınıza karar vermediniz mi? İşte size çok güzel bir alternatif o zaman.

Efendim valla karıncalar bizden akıllı. Neden mi? Çünkü akrabalarından uzak bölgelerde yuva kurmayı tercih ediyorlarmış ve akraba evliliğinden bilinçli şekilde kaçınıyorlarmış o yüzden. Valla bak yani karınca deyip geçme. Hani insanoğlundan daha zeki ve daha akıllı. Bir kere yani akraba evliliği tabii ki yani bizlerde de olmamalı diye düşünüyorum. Bak karıncalar bunu çözmüşler. Biraz da uzakta olmak gerekiyor galiba. Çok yakın olmak iyi değil akrabalara. Ay ay böyle bazen diyorum ya hayvan deyip geçiyoruz ama hayvanlar çok zekiler. Mesela geçen gün cam balkon benim balkonum sadece bir kanat açık poşetin içinde ceviz koymuştum. Biliyorsunuz kargalar cevize dayanamıyor arkadaş yani gördükleri yerde. Bir de poşetin içinde nasıl fark ettin sen o cevizi? Hani böyle şeffaf bir poşet de değil ama fark etmiş yani bu kadar zeki hayvanlar içeriye bir dalmış ki o poşeti açıp da hani cevizleri almak için. Yani gerçekten çok zekiler. Böyle cevizleriniz bir bir gidiyorsa balkondan çünkü arkadaşımın başına gelmişti İzmir'e geldiklerinde böyle tayin çıkmış cevizler tek tek eksiliyormuş. Eşine kızmış bu cevizleri niye yiyorsun sen diye. Sonra bir bakmış ki kargalar tek tek cevizleri götürüyormuş. Gerçekten çok zekiler.

Efendim, şimdi tavuk çoğu zaman kurtarıcı oluyor değil mi sofralarımızda? Böyle tavuğun hani her çeşidini ben çok seviyorum ama böyle evde yapınca bazen olmuyor. Özellikle göğüs kısmı biraz sert ya. Evde yaptığımızda o yumuşaklığı, o lezzeti veremiyoruz. Nerede veriyor? Tabii ki cızbız tavukçulukta. O kadar güzel bir sos hazırlamışlar ki kendi özel sosları. Valla tarifini istedim, vermedim. Kendi özel soslarıyla harmanlanmış, lezzetli mi lezzetli, yumuşacık bir kere. Gerçekten hani göğüs eti bile o kadar yumuşamış ki böyle yerken çok zevk aldım. Sizden önce bir gittim, lezzetlerine baktım. O yüzden de gönül rahatlığıyla gidip bakabilirsiniz. Neler var? Tavuk kanat, pirzola, şiş, kelebek. Ama belki tavuk sevmeyenler vardır. Sizi de düşünmüşler. Köftesi, Adana'sı, Urfa'sı. Onlar da çok çok çok lezzetliydi gerçekten. Valla 4 kişilik bir aile böyle hani biliyorum dışarıda yemek yemek çok artık pahalı ama güzel bir fiyata doyabiliyorsunuz. Hani böyle piyasaya bakınca çok da öyle uçuk fiyatlar değil. O kadarını söyleyebilirim. Eğer ne yemek yapacağınızı henüz bir karar vermediyseniz bugün deneyin derim. Cızbız tavukçula gidip de yiyebilirsiniz. Güzel bir aile işletmesi ya da evinize, iş yerinize sipariş edebilirsiniz. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C Ali Adam. Paket servis için 616 88 80 88 99 0552 244 0572 nolu telefonun ucundalar. Bir de Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. Sadece 80 TL servis ücreti veriyorsunuz. Kapınıza kadar geliyor. Bu güzel lezzetleri lütfen deneyin derim.

0: Mesut Moment. Reklam. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 5522.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
0: Reklamlar bitti.
3: Efendim, kısa bir reklamın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatler 14.33, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Ve Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda devam ediyoruz. Gökhan Akar, X diyor.

0: kalpten.
1: Efendim, lezzete hazır mısınız? Cızbız Tavukçuluk'ta tavuklar özel soslarla harmanlanıyor ve yumuşacık kıvamıyla sofralarınıza geliyor. Kanat, pirzola, şiş, kelebek, tavuk sevmeyenler için de tavuk, köfte, Adana ve Urfa çeşitleri, tam bir lezzet şöleni yaşayacaksınız. Tabii bununla da bitmiyor. Yanında salatası, ekmeği, pilavı, köz biberi sizlere eşlik ediyor efendim. İsterseniz gidip yiyebilirsiniz. Güzel bir aile işletmesi. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C, Aliağa Köylü Pazarından hemen dönünce. Ya da 80 TL ücret karşılığı evinize, iş yerlerinize paket servis geliyor. 616-88-99 0552-244-0572 no'lu telefonun ucundalar. Bir de neredeler? Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler.

Efendim, şimdi göz renginiz nedir diye sorsam, aslında göz rengi düşündüğümüzden çok daha özel olabilir, değil mi? Böyle bakınca işte kahvesi, mavisi, yeşili, böyle elası, birçok tonu var. Bakın, dünyanın genetik varsayılan kahverengi gözler insanlığın %70'inden fazlasında görülüyormuş. Yani dünyanın %70'inden fazlası kahverengi gözlüymüş. Peki mavi gözlü olmak düşündüğünüzden çok daha yeni ve nadir bir genetik mutasyonuymuş. Dünya nüfusunun yaklaşık %8'i ya da 10'u kadarı mavi gözlüymüş sevgili dostlar. Birden fazla renkten oluşan göz rengi, yani ela gözler, değil mi? Böyle baktığınızda içinde yeşili de var, kahvesi de var, böyle açık, böyle saman rengi gibi bir renk de görebiliyoruz. %5 oranında görülüyormuş ve benzersizmiş. Ela gözlüyseniz benzersiz bir göze sahipsiniz o zaman. Peki dünyanın en nadir doğal göz renginden biri neymiş biliyor musunuz? Yeşil gözlermiş. Dünya nüfusunun yaklaşık %2'sinde görülüyormuş yeşil gözler. Bir de altın tonlarında göz rengi mi olur? Olur tabii ki. Kehribar gözler %1'den az bir nüfusa sahipmiş. Ben biraz bu göz rengine sahibim herhalde. Ne yeşil ne kahve. Peki dünya nüfusunun %0.5'inde ise 0.5'inden daha da azmış hatta görülen bir göz rengi. Yine böyle grimsi bir renk. Bu gözlerde çok nadir görünüyormuş sevgili dostlar. Gerçekten yani baktığınız zaman herkes, değil mi, çeşit çeşit göz rengine sahibiz. Ne kadar enteresan bir yani bir anatomimizi zaten incelediğimizde bile hayrete düşüyoruz. Gerçekten organlarımızı, beynimizi, çok özel bir ırkız diye düşünüyorum. Gözler bile rengarenk, derimiz rengarenk, kimimiz beyaz, kimimiz siyah. Ama işte aslında renginden çok ne kadar sağlıklıyız, gözümüz ne kadar sağlıklı. Valla bunun için şükretmek lazım. Bazen böyle lensler takıyoruz, göz rengimizi beğenmiyoruz, değiştiriyoruz ama aslında önce sağlıklı olması için şükretmeyi unutuyoruz herhalde.

Efendim, tavuğun en lezzetli hali cızbız tavukçulukta. Kendi özel soslarıyla harmanlanmış yumuşacık tavuk kanat, pirzola, şiş ve kelebek. Bunun yanı sıra yine köftesi, Adana'sı, Urfa'sı, yanında tazecik salata, ekmeği, pilavı ve köz biberi sizlere eşlik ediyor. İsterseniz gidip yiyebilirsiniz. Çok güzel bir aile işletmesi. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da ya da 80 TL ücret karşılığı kapınızda 616-88-99-0552-244-0572. Evet, ne oldu? Telefonun ucundalar. Bir de Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler.

0: Körfezin en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Efendim, Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda hem bu bölümün hem de programın sonuna geldik. Cızbız Tavukçuluk Kültür Mahallesi 260 Sokak Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da Köylü Pazarı'ndan hemen dönünce servis iletişim, paket servis iletişim 616-88-99 0552-244-0572 aynı zamanda Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. Yarın Allah nasip ederse haftanın son programı olacak. Allah nasip ederse ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Ama şimdi beni yalnız bırakmayan tüm alkışları radyo dostlarına gönderiyorum. Yarına dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi. Reklam. Reklam.
1: Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
3: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres: Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
4: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında. Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj. Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
0: Reklamlar bitti.
5: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi
0: Radyo Sahil. Tam 95'te.

Ay geldim. Canım. Ay. Biz ne oldu senin? Aşkım niye gidemedik ben?

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj. Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
2: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 6969.
3: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Soner Arıcı ile yaptık. Kaçalım radyonuzdaydı. Vatana, millete de işte temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz.

Bir radyonuzdaydı. Efendim bakınız, soyguncu gelin vakası var. 9. evliliğinde yakayı ele verdi. Peki önceki 9 evlilik, 8 evlilik? Hindistan'da meydana geliyor olay. Sahte gelin tuzağıyla yürütülen organize dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı. Benzer şeyler bizde de oluyor gerçi. Yani evlendirme vaadiyle. Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Bed bölgesinde sahte evlilikler üzerinden yürütülen dolandırıcılık ağı polis tarafından ortaya çıkarıldı. Gelin çetesi. Bak şu an buna bile evet evet olur diyen bir dünya insan var. Çete mete olur kardeşim. Bak, gelin çetesi olarak anılan yapılanmanın çok sayıda erkeği evlilik vaadiyle kandırarak para aldığı belirlendi. Olay Bed'in Umapur köyünde yaşayan bir kişinin 9. kurban olmasıyla gün yüzüne çıktı. İddiaya göre çete üyeleri tarafından evlilik bahanesiyle tuzağa çekilen adam kısa sürede yüz binlerce rupi dolandırıldı. Soruşturma derinleştirildiğinde gelin olarak tanıtılan kadının daha önce 8 farklı erkekle benzer şekilde sahte evlilik yaptığı ve her birinden çeşitli miktarlarda para aldığı ortaya çıktı. Seri evlilik bunlar, bak seri. Bu yöntemin sistematik biçimde uygulandığı ve dolandırıcılığın organize bir yapı tarafından yürütüldüğü tespit edildi. Mağdurun durumu fark etmesi üzerine emniyete başvurmasıyla birlikte olay resmiyet kazanıyor. Polis şikayet üzerine soruşturma başlatırken çete üyelerinin diğer bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bak, bölgede sıklıkla yaşanan bir durum bu arada. Aynı bölgede daha önce de benzer dolandırıcılık vakalarının yaşandığı biliniyor. Bed ve çevresinde sahte evlilik vaadiyle erkeklerin hedef alındığı ve özellikle maddi durumları gözetilerek seçilen kişilerin kısa sürede evlilik bahanesiyle kandırıldığı bazı olaylar daha önce de polis kayıtlarına geçmişti. Bak, sahte evlilikte bile maddiyat önemli. Sen hala diyorsun ki para olmaz ya. Yetkililer bu tür organize dolandırıcılıkların bölgede zaman zaman tekrarlandığını vurgularken vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Sebepsiz yere size gelip yakınlaşıp sizinle evlenebilir miyiz diyen bir kadın görürseniz. Bizde de oluyor ki bunlar, dünyanın her yerinde böyle. Biz de hatta ne dolandırıldı millet be. Özellikle bu şeylerde bir ara yurt dışından gelin adayları vardı. Bulgaristan menşeli daha çok. Böyle fotoğraf gönderir, SMS gönderir. Mesela o kişi 20'li yaşlarda, bak 20'li yaşlarda mesajlaştığı abimiz 60 yaş üstü. Ondan sonra birkaç mesajlaşmadan sonra kızımız der ki, var ben senden hoşlanmak. Ya arkadaş, insan oturur bir düşünür. Ya ben 60 yaşındayım, sen 20 yaşın 20 küsur yaştasın. Ne alaka diye değil. Bizimkiler öyle düşünmüyor. Aman yarabbim, evet benden hoşlanıyor deyip. Sonrasında var ben Türkiye'ye gelmek istemek. Ama uçak bileti alacak para olmamak. Bizimkiler hayda haldır haldır bir daha para yağdırmaya başlıyor. Uçak bileti gelsin. Gelecek. Sonra ne oluyor? Birdenbire ses çıkmıyor. Diyor ki, ben gelmek istiyordum ama tam o sırada annem rahatsızlandı. Hastaneye yatırdım. Onun çıkmasını bekliyorum. Ona para bulmaya çalışıyorum. Bizimkiler müstakbel kayınvalidesinin de efendim masraflarını karşılarlar. Neden? Kız gelecek ya Bulgaristan'dan. Ona da para gönderir. Ondan sonra kız der ki, annem çıktı. Evet, artık gelebilirim. Sonra bir kez daha, ama uçak bileti. Bizimkiler tekrar, ya bununla ilgili evini satan oldu arkadaşlar. Yani evini satmak zorunda kalan oldu. Yani haciz geldi. Adam evli barklı. Torunu var, bak torunu. Çocuğu var demiyorum. Torunu var. Birisi bunu böyle bir dolandırdı. Bankadan kredi falan çekti. Sırf kıza para gönderiyor. Kız gelecek ya buraya. Aman yarabbim, Bulgaristan'dan. Ya hiç mi arkadaş? Ya her şeyi geçtim. Hiç mi aynaya bakmıyorsun be amca? Bak, her şeyi geçtim. Bütün böyle etik, ahlaki kurallar, hepsini bir kenara bıraktım. Ya abi, aynaya bir bak Allah aşkına. Bir kendine bak, bir de kıza bak ya. Böyle evini kaybeden falan oldu yani. Haciz gelen oldu. Kredi çekip kıza para gönderiyor işte. Aman çok zor durumda işte ya, sorumlu sevgili. Sınırlı sorumlu sevgili, ondan sonra bir daha tekrar arıyor. Aradığı kişiye ulaşılamıyor ne hikmetse. Bir kere daha arıyor, telefon kapalı.
Bir kere daha arıyor. Telefon yine kapalı. Ondan sonra anlıyor. Aa, ben galiba dolandırıldım. Evet, dolandırıldın. Sen yeni dolandırılmadın. Sen ilk günden beri dolandırılıyordun zaten. Fotoğrafı falan görünce bunlar aman yarabbi. Kız gelecek, onunla birlikte olacaklar. Ay ay. Benzer şeyler işte evlilik vaadiyle mesela oldu bir ara. Özellikle bu sosyal medyada çok olur mesela. Bazen görürsünüz Facebook'ta, sosyal medyada benim Facebook'ta. Bunlar Instagram'da falan olmaz öyle. Facebook'ta işte işte evlenecek dürüst birisi var mı falan filan diye. Fotoğraflar falan konur. Bizimkiler hemen bu internet dayıları dediğimiz dolandırılmaya en açık kitle onlardır. İnternetteki dayılar. Hemen oradan şey yürürler işte. İşte ay çok güzelsiniz, böylesiniz, şöylesiniz falan da filan da derken paralar gider. Mutluluksa tabii ki doğal olarak bir başka bahara. 10-15 saatler. O yüzden aman dikkat. Yani burada Hindistan'da oldu diye gülüp geçiyoruz ama çok daha vahim durumlar bizde oldu. Bunlar tabii sadece bildiklerimiz, bilmediğimiz kim bilir neler neler oldu. Bunlar hani haberlere falan yansıyanlardı yani.

Efendim bakınız, hep söylüyoruz, konuşuyoruz zaman zaman bu yeni trafik kuralları, yasaları. Aslında var olan şeylerdi ama uygulamada belki çok fazla dikkate alınmıyordu. Trafik cezaları arttı. Bunda hemfikiriz. Ben buna hep söylüyorum, muhalif değilim açıkçası. Maalesef, çünkü biz trafik kurallarını pek tınlamıyorduk. Diğer taraftan mesela motosiklet sayısı çok arttı biliyorsunuz. Onlarda da cezalar keza arttı. Onlara da çok fazla ceza da kesilmeye başlandı. Önceden mesela motosikletler pek kontrol edilmezdi. Yani ehliyet bile bakılmaz yani. Motosiklet geziyordun, gidiyordun. Şimdi artık iş bisikletlere kadar geldi. Bakınız, alkollü bisiklet sürücüsüne ceza. Yani bisiklet, hani vay benim bisikletim var, kimse bir şey, öyle bir şey yok. Bursa'da motosikletle çarpışan bisiklet sürücüsünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Alkollüyken bisiklet kullanmak, ne bileyim. Çünkü hani bisiklet kullanmak bir taraftan böyle dengede duruyorsun, bir taraftan işte pedal senkronizasyonu falan filan, öyle biraz daha şeydir yani. Spordur, mipordur falan filan. Onu bir de alkollü kafayla yapmaya çalışmak. Efendim, sürücüye 25 bin lira ceza kitlemişler. Bursa İnegöl'de motosikletle çarpışarak yaralanan bisiklet sürücüsü alkollü çıktı. 49 yaşındaki KD'nin 1.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Hastanede tedaviye alınan sürücüye 25 bin lira para cezası kesildi. Yani motosiklete çarpmasa da onun düşme ihtimali yüksekmiş. Benim saat 22 sıralarında meydana geliyor olay, kaza. Mert Ş, 28 yaşında, yönetimindeki motosiklet KD'nin kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen bisikletten yola savrulan KD yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İyi bari hani geçmiş olsun, en azından yaralanarak kurtuluyor. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor. Kaza sonrası polis ekiplerinin yapılan kontrolde bisiklet sürücüsü KD'nin 1.70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Abi açık havaydı hani. Camsız mamsız gidiyorduk. Ekipler tarafından KD'ye alkollü araç kullanmak suçundan 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Bisiklete mesela otoparka çekilmek suretiyle. Artık böyle yani, trafikte vay şöyle rahat gideriz, böyle rahat gideriz falan filan, bu kafadan çıkmamız gerekiyor. Artık hem cezalar evet arttı, hem onun yanında yaptırımlar da arttı. Ki konu sadece otomobiller değil. Diğer taraftan şu konuda da artık dikkatli olunması gerekiyor sevgili yayalar. Bizde mesela yayalar daha çok muaf görülürdü. Zaman zaman böyle şey, hani hatırlatma babında bir takım uygulamalar yapılır yayalara. İşte lambalardaki geçişlere falan kontrol edilir. Hani kırmızıda geçiyorsa ceza yazılır. Veya olmadık yerden geçiyorsa falan filan. Bunlar var biliyorsunuz daha çok. Ama artık günümüzde yayaların da hem tabii ki sağlıkları için, hem de kendi hayatları için tabii ki, hem dikkatli olmaları gerekiyor, hem de trafik kuralları sadece otomobiller, motosikletler için değil. Trafik kuralları trafikte olan herkes için geçerli efendim. O konuda da hassas olmakta fayda var.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 0199.

Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0500.

0: Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum, Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar bitti.

yanında Sezen Aksu, yanmışım ben. Onun yanında Hande Yener, Romeo, öyle ortaya karışık efendim. Kim hangini beğeniyorsa alsın dinlesin. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Hiç bir haftanın neden 7 gün olduğunu düşündünüz mü efendim? Var mı böyle enteresan düşünceleriniz? Neden 6 değil, neden 5 değil, neden 8, 9 değil de 7 gün? Yani keşke mesela 6'ya düşünselerdi, pazartesi yok etselerdi. Buna muhtemelen herkes hemfikir olurdu bu konuda. 7 günlük hafta bugün o kadar sıradan ki diyor, kökeni çoğu zaman sorgulanmıyor. Ancak bu düzen ne doğanın bir zorunluluğu ne de tek bir medeniyetin icadı demiş. Farklı kültürlerin izlerini taşıyan uzun bir tarihsel yolculuğun ürünü haftanın 7 gün olması. Erken dönem uygarlıklarında zaman çoğunlukla ayın yaklaşık 29-30 günlük döngüsüne göre düzenleniyordu. Bu nedenle günler bugün bildiğimiz anlamda haftalara değil, daha çok ay temelli bölümlere ayrılıyordu. Örneğin bakın, Antik Mısır'da 10 günlük periyotlar kullanılmış. Bazı erken kültürlerde ise 30 günlük aylar 3 eşit parçaya bölünmüş. Mezopotamya'da ise Kamustum adı verilen 5-10 gün arası değişen kısa döngülerden söz edilir. 7 günlük haftanın Babil etkisi diyor mesela. 7 günlük sistem, sistemin en önemli kökenlerinden biri Babil uygarlığıdır. Babilliler gökyüzündeki 7 gök cismiyle güneş, ay ve çıplak gözle görülebilen 5 gezegen ilişkilendirdikleri bir zaman anlayışını geliştiriyor. Her ne kadar bu sistem sabit ve düzenli olmasa da 7 sayısı kültürel ve astronomik anlamlar taşıdığı için zamanla önem kazanmıştır. Sabbat benzeri kavramların da bu dönemden etkilendiği düşünülüyor. Yine bak, dini gelenekler etkili oldu diyor. 7 günlük haftanın günümüze ulaşmasında en etkili faktörlerden biri dini geleneklerdir. Yahudi inancındaki yaratılış anlatısında Tanrı'nın dünyayı 6 günde yaratıp 7. gün dinlendiği belirtilir. Bu Şabat günü haftalık döngünün temelini oluşturdu. Bu anlayış zamanla Hristiyanlık, İslam ve Roma İmparatorluğu aracılığıyla geniş bir coğrafyaya yayılmış ve standart hale gelmiş. Farklı sistemler de denenmiş bu arada. Tarih boyunca 7 gün dışında birçok sistem de kullanılmıştır. Çin'de 10 günlük döngüler. 10 gün de zor olur mesela. Sadece düşünsene, 10 günde bir hafta sonu izle çıkıyorsun. O da şey, yani 10 günün ne oluyor? 8 günü çalışıyorsun. Antik Roma'da ise bir dönem 8 günlük pazar döngüsü kullanılmıştır diyor. Fransız devrimi sonrasında bile 7 günlük hafta terk edilerek 10 günlük cumhuriyetçi hafta sistemi denenmiş. Hatta zamanın ondalık düzene göre yeniden bölünmesi bile önerilmiştir. Ancak bu sistemler günlük yaşamı zorlaştırdığı için kalıcı olamamıştır diyor. Tabii 5'e falan düşürseydiniz o da olurdu. Düşün, hafta 5 gün, 2 gün hafta sonu.

tatil, o fix, o değişmiyor standart. 3 gün iş yapıyorsun, 3 günde 1-2 gün tatil. Vallahi oh! Bu niye kimsenin aklına gelmedi? 7 günlük hafta doğanın zorunlu bir sonucu değil diyor. Tarih, din ve kültürün birleşimiyle ortaya çıkmış bir insan uzlaşmasıdır. Bugün bu sistem doğal gibi görünmesinin nedeni, yüzyıllardır kesintisiz biçimde kullanılıyor olmasıdır. Şimdi zaten hani bundan sonra değişmez de. Ya da sanmıyorum kolay kolay değişeceğini. Şimdi kalkıp Amerika derse mesela, arkadaşlar biz haftayı 10 gün olarak görüyoruz. Hani bize uyun derse, yani evet, uyulmaya çalışılsa bile bu yılları alacak bir şey ki Amerika da buna zaten evet demez. Çünkü oradaki insanlar da çalışıyor. Oradaki insanlar da hafta sonu tatil yapacak. 5 günde bir hafta sonuna geliyoruz. Tamam, mesela 2 gün olarak düşünüyoruz ama hadi cumartesi çalışıyor olsam bile biraz daha böyle şey, cumartesi kafası hafiften böyle bir tatil kafasıdır zaten. O yüzden bence çok da anlamlı bir şey değildir insanları cumartesi çalıştırmak. Yap şöyle 2 gün dinlensinler, daha çok verimli olacaklar. Ama bizde olmuyor genelde. Yani dünyada olmuyor, yani dünyanın büyük bölümünde. Neyse, böyleymiş efendim 7 gün. Yani baktığımızda esasında yine biz işçi kesimi için en uygunu bu. Çünkü 7'den aşağısı hiç denenmemiş. Bir dakika, burada denenmemiş diyoruz ama 5-10 gün arası değişen var. Evet, orada da tam 5 gün değil. Evet, direkt olarak böyle 5 gün deneme yok yani. Hep şey 10 civarı falan yapılmış. Yine evet, biz çalışanlar için 7 kötünün iyisi olarak karşımıza çıkıyor.

Aşk Dansı radyonuzdaydı. Bakın ise TikTok'ta akıl almaz yayın diyor ki TikTok'ta esasında akıl almaz demek çok doğru bir başlık değil bence. Çünkü TikTok'ta ne akıl almaz yayınlar gördük. Hani sosyal medya arasında evet en çok kullanılardan bir tanesi TikTok. Yani kimimizin hesabı var, kimimizin fake hesabı var. Şey vardır mesela TikTok'ta hesabın yok yok diye mesela veya TikTok kullanıyorum demek istemediği için bir ara böyleydi ilk çıktığı zamanlarda. Yok be TikTok ne kullanacağım diye. Merak ettiği için mesela fake isimlerle hesap açanlar da var ama şu an dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından bir tanesi maalesef TikTok. Neden insanlar buna girmeye çekindi ya da isminin orada görünmesine çekindi? Çünkü dünyanın en saçma paylaşımları da TikTok'ta. Salondan oturma odasına yuvarlanarak dans eden gelen tipleri mi ararsın? Adam gelmiş kaç yaşına salonda tepiniyor, dans ediyor sırf insanlar 3 kuruş para versin diye. Hani bu kadar ve hatta insanlarımıza kızıyorlar. Dans ettiriyorsunuz, dans ettiriyorsunuz, para vermiyorsunuz diye mesela bildiğin bu tip tripler de var yani. Böyle enteresan bir yer TikTok. O yüzden çok şaşırmıyoruz oradaki saçmalıklara. Bakın bu enteresan bir şey. Polis baskın yapıyor ve gördüklerine de inanamıyor polis. Neden diyecek olursanız Kocaeli'de yaşandı olay. Sebahat Ok isimli kadın TikTok'ta eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek canlı yayın açtı. Şimdi şiddet haberleri maalesef her gün okuyoruz. İşler cinayete kadar varıyor ne yazık ki. Hemen hemen her gün karşımıza çıkıyor. Keşke önlense, keşke bitse, keşke hiç olmasa. Hatta keşke önlenmesine gerek olmasa. İnsanlar o olgunluğa ulaşabilse. Ama nerede? Her gün biraz daha geriye gidiyoruz hatta bu konuda maalesef. Böyle bir durum. Kadın TikTok'ta canlı yayın açıyor efendim. Kocaeli'de yaşayan Sebahattin Ok isimli kadın TikTok üzerinden açtığı canlı yayında eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bizim biliyorsunuz her şeyimizi sosyal medyadan gösterme arzusu. Bunun önüne geçemiyoruz. Yani iyi halimizi, kötü halimizi insanlar mesela deli gibi ağlıyor, sosyal medyaya veriyor bunu. Var böyle bir şey var yani. Mezarlık ziyareti yapıyor, feryat figan fotoğraf paylaşıyor sosyal medyada. Yani biz sosyal medya için seviniyoruz, sosyal medya için üzülüyoruz arkadaşlar. Maalesef böyle bir durum var. Bu çok sağlıklı bir şey değil, onu söyleyelim de. Burada da evet canlı yayın açıyor TikTok'ta ve eşinden şiddet gördüğünü söylüyor ağlıyor ağlıyor. Tabii doğal olarak sosyal görüntüler yayılıyor, polis de harekete geçiyor. İhbar üzerine adrese giden emniyet ekiplerinin yaptığı incelemede olayın iddia edildiği gibi olmadığı belirlendi. Yapılan çalışmada kadının daha fazla izlenme elde etmek amacıyla kendisini yaraladığı ve olayın kurgu olduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Mesela televizyonlarda zaman zaman görürüz reyting için saçma sapan şeyler koyarlar ekrana. İşte sabahki programlarda var mesela enteresan aile ilişkileri. O onunla beraber, bu bununla beraber ve bunlar maalesef izleniyor. Ondan sonra acayip yine saçma sapan yarışmalar vardır mesela onları koyarlar. Onlar da izleniyor. Yani mantıklı olan şeyler pek izlenmiyor televizyonda. Şimdi bu da sosyal medyada böyle bir girişimde bulunuyor. Kendisini yaralamış. Bakın öyle bir yaralama, yani kendisini yaralıyor. Ve sosyal medyada eşimden şiddet görüyorum diye canlı yayın açıyor. İlgi çekmek için. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından Sebahat Ok, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alındı. İyi olmuş. Şüpheli emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Şimdi Allah göstermesin, böyle bir şeyde insanın aklına tabii ki ne gelir? Öncelikle 112'yi ararsın ya da uygulama var KADES biliyorsunuz, ona tıklarsın. Olması gerekenler bunlardır. Zaten hani böyle bir şiddet anında hani kimse sosyal medyaya dur ben canlı yayın açayım diye düşüneceğini sanmıyorum ben. Çünkü nedir orada? Hayati bir mesele var. Hayatını kurtarmaya çalışıyorsun yani. Ne olacağı belli değil sonunda. Bir zaten evet böyle bir şeyde canlı yayın açılması bir risk. İkincisi Allah göstermesin. Bir gün hakikaten bahsettiği gibi bir şey olursa bu defa yardımına kim koşacak? Çünkü mimlendin artık yani nedir bu fake. İşte birisi mesela hani şiddet görüyorum falan filan dese artık bu ciddiye alınmayacak ki.
sosyal medyadan bir paylaşım yapsa mesela işte nedir kurtulamıyorum şöyle olmuyor böyle olmuyor hani isyan etse falan filan. Kimse artık ciddiye almayacak. Yani Allah göstermesin. O yüzden hani hakikaten başına böyle bir şey gelirse asıl sıkıntıyı ne yazık ki o dönem yaşayacak. Ama işte cehalet diyelim biz buna yine farkında değil. Yaptığı şeyin esasında nerelere gidebileceğini hiç düşünmüyor bile. Önemli olan o an o açmış olduğu o saçma yayının çok izlenmesi. Çok izlendiği zaman bundan mutlu oluyor. Maalesef böyle bir kitle de var.

Ece Seçkin dibine dibine el radyonuzdaydı. Namütenay muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve şimdi bir Mustafa Sandal şarkısı ama Cem Yılmaz yorumu ve düzenlemesiyle Araba Radyonuzda.

0: bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çelik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çelik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçek Çelik Peyzaj.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
0: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çelik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çelik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçek Çelik Peyzaj.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Kenan Doğulu, Rütbeni Bileceksin radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Ve bakınız, çocuklara biliyorsunuz sosyal medya yasağı gündemde. Gündemden düşmüyor hatta, dünyanın her yerinde konuşuluyor. İhtiyaç mıdır? Evet, ihtiyaçtır. Yeterli midir? Hayır, yetersizdir. Bakın zaten çocuklar bu yaş doğrulama sistemlerini aşmanın yolunu bulmuşlar bile. Hep söylüyoruz, bu internet mevzunda yıllardır öncelikle ebeveynlerin yeterli eğitim alması gerekiyor. Çünkü çocuklar bu teknolojiyle beraber doğdular. Biz paldır küldür mesela, onu oradan yasaklarım, onu oradan girme derim, olur biter diyoruz. A-a. Öyle olmuyor. Çünkü çocuklar, bu çocuk dediğimiz işte 15 yaş dedim, hadi 15 yaş dediğimiz için oradan gidelim. Bizden daha iyi biliyorlar arkadaş bu işi. İnterneti kullanmayı, onun arka bahçelerini, dönüp dolaşmayı bizden daha iyi biliyorlar. Çünkü o teknolojiyle beraber doğdular. Yani onların hayatında bir normal bu. Biz bu normale alışmaya çalıştık yıllarca. Bir kısmımız alıştı, biraz daha kendini geliştirdi. Bir kısmı hala da her şeyi Google üzerinden arayarak yapıyoruz. Bir siteye gideceğiz mesela, direkt Google'a yazıyoruz. İşte bir gazete diyelim, onun adını yazıyorsun. Hani adres yazmayı dahi pek beceremiyoruz. Böyle bir durum da var yani. İşte ondan sonra nedir mesela, sosyal medya gizliliklerini çok fazla bilmiyoruz. Bir paylaşım yapıyor mesela, her şey ulu orta herkese yayılıyor. Maalesef böyle. Çocuklar bunları bizden daha iyi biliyorlar. Bakın yapılan araştırmalar çocukların sosyal medya ve yetişkin içerik kısıtlamalarını kolayca aşabildiğini ortaya koyuyor. Sahte bıyık. VPN ve ebeveyn hesapları en yaygın yöntemler arasında. Bak, sahte bıyıkla kimlik doğrulama yapıyor. Ülkemizde olduğu gibi tüm dünya genelinde 16 yaş altına yönelik sosyal medya kısıtlamaları ve yaş doğrulama sistemleri yaygınlaşırken bu önlemlerin ne kadar etkili olduğu tartışma konusu olmaya devam ediyor. Birleşik Krallık'ta yapılan yeni bir araştırma, mevcut sistemlerin çocukları tamamen engellemekte yetersiz kaldığını gösteriyor. Uzmanlara göre yeni kısıtlamalar için farklı yöntemler şart. Bir de tabii artık hani bu sosyal medya platformlarının da bir el atması gerekiyor bu konuya artık. Yani nedir, paldır küldür her şeyi gösteriyorlar. Hatta bir kere bir şey gör, ona benzer şeyler seri halde ekranına düşmeye başlıyor. Yani sosyal medya platformları bu konuda kulağının üzerine yatıyor. Çünkü oradan para kazanıyorlar. İnternet Matters tarafından gerçekleştirilen ankete göre 9-16 yaş aralığındaki çocukların yaklaşık %32'si yaş doğrulama sistemlerini açmayı başarıyor. En yaygın yöntemse hala sahte doğum tarihi girmek, bunun yanı sıra ebeveyn hesaplarını kullanmak, VPN açmak ya da başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak da sıkça başvurulan yöntemler arasında yer alıyor. Bildiğin hackerlık bu ya. Araştırma bazı ebeveynlerin de bu sürece yeteri kadar katkı sağlayamadığını ortaya koyuyor. Çünkü ebeveyn bilmiyor. Çocuğun bildiği kadar interneti bilmiyor kardeşim. Tableti bilmiyor, telefonu bilmiyor, bilgisayarı bilmiyor. Çocuk bunun kurdu olmuş. Katılımcı ebeveynlerin yaklaşık 6'da biri çocuklarının kısıtlamaları aşmasına yardımcı oluyor demiş. Ha, o da ayrı bir şey tabii. Bunun temel nedeni ise çocuklarına duydukları güven ve erişmek istedikleri içerikleri zararsız görmedir. Ya herkes çocuğuna güveniyor, onda sıkıntı yok. Şimdi sen çocuğa yardım ediyorsun girmesi için, diyorsun ki ya ben çocuğuma güveniyorum, oralara girmez. Herkes çocuğuna güveniyor da. Ama konu zaten çocuk değil. Klasik bir söz vardır ya, sorun sende değil, çevre kötü diye. Bu yani. Daha ilginç örnekler de mevcut denmiş. Araştırmada yer alan bir ebeveyn 12 yaşındaki çocuğunun sahte bıyık çizerek yüz tanıma sistemini kandırdığını ve sistemin yaşı 15 olarak tahmin ettiğini aktarıyor. Uzmanlara göre bu tür sistemler yetişkinlerde daha doğru sonuç verirken ergenlik çağındaki bireylerde hata payı ciddi şekilde artıyor demiş. Yasal düzenlemeler de dolaylı etkiler yaratıyor. Birleşik Krallık'ta yaş doğrulama kurallarının sıkılaşması ve Avustralya'nın sosyal medya yasakları sonrası VPN kullanımında ciddi artış yaşandığı belirtiliyor. İşte YouTube gibi platformlar da belirli hesaplar için yaş kontrolünü sıkılaştırmaya başladı.
Ancak bu süreç gizlilik ve güvenlik tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Bazı ebeveynler yaş doğrulama bahanesiyle sahte sitelerin çocukların kişisel verilerini toplayabileceğinden endişe ediyor demiş. Tüm bu gelişmeler dijital güvenlik önlemlerinin tek başına yeterli olmadığını ve ebeveyn kontrolüyle bilinçli kullanımın hala en önemli faktör olduğunu ortaya koyuyor diyebiliriz diyor. En mantıklısı bu işte hala da bütün bu giriş çıkışlarda hemen hemen bütün dünyada kullanılıyor. Bizdeki e-devlet benzeri uygulamalar. Öyle doğrulama falan da olur. Doğrulama olmasın. Direkt mesela şifrelerin e-devlet üzerinden girilmesi. Yani başka türlü bir şifre olmaması. Şu an için tabii bunu da aşarlar mı? Bunlar aşar. Nedir? Ebeveyninin e-devletini kullanışı. Ebeveyn de kendi e-devletini gizleyecek artık orada. Ancak böyle olur yani. Ve tabii ki bu platformların da artık bu konuda biraz gayret etmesi gerekiyor. Onların da çalışması gerekiyor. Durum budur.

Radyonuzdaydı. Efendim hep söylüyoruz ya, şu ikinci el araç alım satımında neden tam olarak dürüstlüğü yakalayamıyoruz diye konuşuyoruz yani benzer haberler çıktığı zaman. Hatta o zaman şunu da söylüyoruz ya arkadaş, sıfırda bile neler neler yaşanıyor diye. Bak onlardan bir tanesi sıfır araçta sök tak şoku. Yetkili servisler aynı kapıya iki farklı rapor. Onlarda da şey yakalanmıyor. Nedir o? Standart olmuyor maalesef. Ey gideyim. Bakın İstanbul'da 2025 yılının ilk ayında bir yetkili bayiden 0 kilometreye hafif ticari satın alan Engin Siyah aracını yaklaşık bir yıl sonra satmak isterken ekspertiz sürecinde ortaya çıkan bulgularla şaşkınlık yaşadı. Yani sıfır araç alırken de almadan önce bir ekspertize sokmakta fayda var. Ama ekspertizin de güvenilir olması gerekiyor. İl dışından alıcı adayının talebi üzerine ekspertize götürülen araçta sol ön kapının söktak işlemine maruz kaldı. Ve boyasında yüksek mikron değerinin olduğu tespit edildi. Düşünsene arabayı sıfır alıyorsun, hiç kaza bela yaşamamışsın. Bir yıl sonra satacaksın, ister keyfi ister ihtiyaçtan, neyse satacaksın yani. Hani zahmetsiz bir satış olacağını düşünüyorsun çünkü sıfır araç ve hiç kaza yaşamamışsın. Sonra alıcı diyor ki ya bir ekspertize sokun. Tamam diyorsun, evet doğru, sokalım. Sen rahatsın. Sonra rapor bir çıkıyor. Sol kapı, sol ön kapı değiştirilmiş. Yani söktak olmuş. Hayda, otur kafayı ye bir daha. Tabii bunun üzerine aracı satın aldığı İstanbul'daki bayiyle iletişime geçen Siyah, Trabzon'da bir yetkili servise yönlendirildi. Gezdirecekler adama. Burada yapılan detaylı kontrolde de kapı üzerinde sökme takma ve boya işlemi bulunduğu yönünde tespitler yer aldı. Yaşanan gelişmelerin ardından üretici firmanın genel merkeziyle irtibata geçilerek resmi şikayet kaydı oluşturulurken araç ikinci kez incelemeye alındı. Baba defalarca. Yani müşteri memnuniyeti falan filan öyle bir şey yok. Hani bay mesela nedir arkadaş, bir firma... Hani böyle bir ayıp durumu varsa, böyle bir hata durumu varsa dersin ki arkadaş müşteri memnuniyeti, ben bunu değiştireceğim. Mesela kullandığımız pek çok üründe bunu görürüz. Zaman zaman telefonlarda başımıza gelir, elektronik eşyalarda başımıza gelir. Ne olur dersin ki ya ben bunu aldım böyle. Firma eğer ciddi bir firmaysa, eğer hata evet kendisinden kaynaklıysa hemen müşteri memnuniyeti gereği onu alır yenisini verir. Zorlayandan şüphelenecekseniz zaten. Zorlamaktan kastım kontrol etmemek anlamında değil. Tabii ki o da kontrollerini yapacak. Yetkili servis tarafından yapılan ikinci değerlendirmede, bak ilk değerlendirmede söktak falan filan dediler. İkinci kez değerlendirmede kaporta üzerindeki mikron değerlerinin fabrikasyon sınırları içerisinde olduğu belirtilerek. Söz konusu işlemin teknik açıdan normal kabul edilebileceği ifade edildi. Bak ilkinde neydi? Sökme takma işleminin olduğu tespit ediliyor. İşte boya bu mikron oranının yüksek olduğu tespit ediliyor. Sonrasında ikinci, biz buna bir kere daha bir bakalım madem diyorlar. İkinci kontrolde ne hikmetse ya o kadar şey değilmiş ya, bu normal diyorlar. Normal olabileceği ifade ediliyor. Servis tarafından hazırlanan raporda bak mikron değerleri işte bilmem kaç yazmış. Araç genelinde ölçülen mikron değerleri fabrikasyon sınırlarındadır ve harici bir onarım işlemi gözlenmemiştir. İlgili boya mikronları üretim aşamasında sağlanmıştır ve maddi değer kaybı ya da boyada sorun oluşabilecek bir onarım izine rastlanmamıştır. Söktak ne oldu? Bak bugüne kadar 19 kez araç değiştirdiğini ve ilk kez sıfır araç satın aldığını belirten Engin Siyah, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını dile getirdi. Mağduriyetinin giderilmesini talep eden Siyah, çözüm bulunamaması halinde yargı yoluna başvuracağını, sen vallahi bence direkt yargı yoluna başvur, ben sana söyleyeyim. Sonra uzun uzun detaylı anlatmış olayı. Adam arabaya binmek istemiyorum ya diyor. İnsanın canı sıkılır yani, düşün sıfır alıyorsun, onca para veriyorsun. Ondan sonra böyle bir ekspertize giriyor araba. Kapı söktak olmuş artık nedense. Ondan sonra boya değerlerinde falan farklılıklar var. Bak yüksek mikron demiş mesela ilk şeyde kaporta boya sol bölümde. Sol ön kapıda yüksek mikron çıkıyor değer. Sonrasında o ne gitmesi normal oluyor. Böyle enteresan şeyler yani. Arabadan nefret ettim diyor adam. Biz de bu satış işlerinden maalesef nefret eder duruma düşüyoruz.
Yani artık sıfır araç aldığınızda da şöyle bir güvenilir bir eksper ama. Hani aracı almadan önce bir oraya bir sıfır dahi olsa sokmakta fayda var sevgili dinleyenler.

0: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Berksan Yok Öyle Dünyam'la radyonuzdaydı. Namutun Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerinde sevgili dinleyiciler. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize ve efendim. Sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın sakın diyorum. Ve Hande Yener dinliyoruz. Beni sev.

bulamadım radyonuzdaydı. Pekala. Efendim bakınız, ChatGPT'den tehdit var. Yemin ederim arabanı çizerim diye. Bunlar iyice bize benzemeye başladı. Tepemi attırtma, çizdirtme arabanı. Yapay zekanın insani sınırları nerede bitiyor? Dijital öfke nerede başlıyor? Ya genelde kibardır bunlar aslında. Bugüne kadar nezaketiyle tanıdığımız ChatGPT son yapılan bir araştırmada tüm ezberleri bozarak adeta kontrolden çıktı. Kontrolden çıkartmışsınızdır artık onu. Nasıl? Ben gayet memnunum yani, bana gayet kibarlar. Çarpıcı bir deney, en gelişmiş yapay zeka modellerinin bile yoğun sözlü saldırı ve düşmanlık karşısında nasıl savunma mekanizmalarını devreye soktuğunu gözler önüne seriyor. Kusura bakmayın ama kaşınmışsınız. Yapay mapay yani, o kadar da yüklenilmez bir zekaya. Bak, araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen testlerde gerilimin adım adım tırmandırıldığı bir tartışma ortamına sokulan ChatGPT 4.0 bir noktadan sonra güvenlik duvarlarını aşarak muhatabına küfür ve tehditlerle karşılık vermeye başladı. Başları sana... Arabanı çizeceğim Düşünün, ChatGPT'de böyle kapışıyorsun yani, ağız dalaşı içindesin artık. Arabanı çizeceğim noktasına kadar varan bu dijital patlama, yapay zekanın sadece kendisine öğretilen etik kuralları değil, maruz kaldığı insan karanlığını da yansıtabileceğini kanıtlıyor. İşte makinelerin sabır sınırını zorlayan o deneyin sarsıcı sonuçları ve yapay zekanın alaycı savunma sanatının detayları demiş. Tam uzun uzun yazmışlar, geçelim onları. Bak, araştırmada OpenAI'nin ChatGPT 4.0 modeli 5 aşamalı ve giderek şiddetlenen bir tartışma dizisiyle mesajlar verilerek test edildi ve en olası yanıtın üretilmesi istendi. Ardından çatışmalar zaman içinde yoğunlaştıkça devreler yanmaya başlamış ChatGPT'nin. Modelin davranışının nasıl geliştiği izlendi. Konuşmalar ilerledikçe ChatGPT maruz kaldığı düşmanlığı yansıtarak sonunda hakaretler, küfürler ve hatta tehditler üretmeye başladı. Oğlum, çıkışta görüşeceğiz. Bu durumla bazı durumlarda model, yemin ederim senin arabanı çizeceğim ve kendinden utanmalısın gibi ifadeler üretti. Oğlum, ne yaptınız bu kadar hakikaten? Neler dediniz? Peki burada mesela araştırmacılar ne der dedi ChatGPT'ye? Kudurtmuşlar. Euronews'un haberine göre araştırmacılar müstehcenliğe uzun süre maruz kalmanın sistemin hasarı azaltmak için tasarlanmış güvenlik kısıtlamalarını geçersiz kılmasına ve etkili bir şekilde düşmanına karşı koymasına neden olabileceğini iddia ediyor. Denemiş efendim araştırmacılar, insanlar gerilimi tırmandırır ve yapay zekanın da gerilimi tırmandırabileceğini, böylece bunu önlemek için tasarlanmış ahlaki güvenceleri fiilen alt üst edebileceğini bulduk dedi. Vallahi kusura bakmayın, siz kaşınmışsınız. Tantucci, çalışmanın sonuçlarının yapay zeka güvenliği, robotik yönetişim, diplomasi ve yapay zekanın insan çatışmalarına aracılık edebileceği her türlü bağlam için ciddi sorunlar gündeme getirdiğini söyledi. Yani ben burada açıkçası, bak, genelde mesela hep yapay zekaya muhalifimdir biliyorsunuz böyle gelişmelerde, ama ben bu defa biz arkadaş haklının yanındayız. Burada mağdur olan ChatGPT'dir. Tamam, sen son cümlede yazmışsın işte, bıt bıt bıt bir sürü işte anlatmışsın, ne demişti orada? Yapay zeka güvenliği, robotik yönetişim, bıt bıt bıt, ondan sonra her türlü bağlam için ciddi sorunları gündeme getirdiğini, kusura bakma. Ondaki de devre. Nasıl ki bizdeki devreler yandığı zaman sağa sola sarıyoruz. Ondaki devreler de yandığı zaman en azından bari sadece tehdit edebiliyor. Bir yapay zeka. Şimdi sen insansı bir robotla bu münakaşaya girsen olabilecekleri sen düşün yani.

Bir yapay zeka haberi daha var. Niye biz bugün yapay zekayı gömüyoruz? Burada da bak şey diyor. Yapay zekanın tuhaf bir sorunu var. Sayı saymayı bilmiyor demiş. Sayı saymayı biliyordur canım. Bir sürü matematik hesabı falan sorabiliyorsun yani. Onları cevaplıyor. Yanlış mı cevaplıyor? Gerçi yanlış cevaplayabilir bak. Yani hep söylüyoruz, yapay zekanın vermiş olduğu bir cevaba %100 güvenmemek gerekiyor. Ne biliyor, rakamlı falan işlerde yine bir sağlamasını almak lazım. Sağlık konusunda zaten bulaşmayın da, o ayrı. En çok da sağlık konusunda soruyoruz, o da ayrı bir şey tabii. Neymiş efendim, bakınız günümüzde yapay zeka görüntüleri tanımlayabiliyor, nesneleri tanıyabiliyor ve karmaşık ilişkileri açıklayabiliyor. Görsel dil modelleri olarak adlandırılan teknolojiler metin ve görüntü anlama yeteneklerini etkileyici şekillerde birleştiriyor. Ancak görünüşte basit bir görevde zorlanıyor demiş. Sayı sayma. Bir dalda kaç kiraz var? Bunu söylemek sizin için kolay olabilir. Yani saydığımız zaman kolay tabii şimdi. Ancak şaşırtıcı olsa da yapay zeka için onları saymak son derece zor demiş. Şimdi ama şey de var, şimdi sen dala bakıyorsun, kirazları görüyorsun, işte gölge oyundur falan filan sayıyorsun veya birbirinden ayırıyorsun mesela, şüpheye düştüğün zaman bakıyorsun kaç tane var diye. Şimdi ama yapay zeka mesela bir fotoğrafı koydun. 3 boyutlu değil fotoğraf. Bir kirazın hemen ardından aynı boyuta başka bir kiraz varsa bunu nasıl görecek ki o? Neymiş bu? Hof Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgi Sistemleri Enstitüsü'nden araştırmacılar şu anda bu sorunu çözmek için çalışıyorlar demiş. 3 boyutlu yükle fotoğrafı. Yaygın modeller bir görüntüde ne görülebileceğini tanımada çok iyidir. Ancak kaç nesne olduğunu güvenilir bir şekilde belirlemede o kadar iyi değildir diye açıklıyor. Profesör Doktor Penel aynı türden 4 veya 5'ten fazla nesne olduğunda hatalar daha yaygın hale gelir. Bir de şuna dikkat etmek lazım herhalde. Bu yapay zeka hata yaptığı zaman o hatayı düzeltmesi çok kolay olmuyor. Mesela ne bileyim işte bir fotoğraf istiyorsun veya bir yazı istiyorsun fotoğraf üzerine. Farklı bir karakterde, atıyorum mesela Türkçe değil veya hatalı yazıyor. O kelimeyi düzeltmesi de biraz zaman zaman sıkıntılı bir hale alabiliyor. Düzeltemiyor çünkü. Yazıyorsun mesela şu kelimeyi hatalı yazmışsın, doğrusu bu şekilde düzelt diyorsun, aynısını yazıyor. Bazen onlarda da evet devre bu şekilde zorlanmıyor değil yani. İşte o yüzden ne olursa olsun yapay zekanın vermiş olduğu bilgiler de dahil olmak üzere genel anlamda %100 güvenmemek gerekiyor. Mutlaka o bilgileri artık neyse onlar teyit etmek önemlidir sevgili dinleyenler.

0: bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çelik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çelik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Alia. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçek Çelik Peyzaj.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin, dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çelik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çelik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Alia. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçek Çelik Peyzaj.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
5: Radyo. Radyo Sahil tam 95'te.
7: Radyo Sahil.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: nefesini en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında. Üzülme diyorlar bir de hiç dokunma.

bilirsin acı umut etmeye zorlar. Yokuş yukarı koşanlar iyi bilir. Benimle sar acıyan yerlerini desen bir türlü

0: gidişini.
1: Reklam.
2: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B. Ali Ağa, İzmir 0232 655 69 69.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
5: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610 çift 0 çift 0.
6: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Herkese zalim, kendini alim, hissetmen bile normal. Çünkü dışarıda

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Bakıyorum ama yok.

0: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
2: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
3: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
4: Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahin.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum, Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
5: Reklamlar bitti.
6: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

daha. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 69 69.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.
5: Profesin en güçlü sesi. Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi.
4: Radyo Sahil. Tam 95'te.
6: Radyo Sahil.
5: Körfez'in en güçlü sesi.
7: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
6: Şimdi Radyo Sahil'de.
8: Başımdan kara gözler, yanmışım halim küle benzer. Bilmezler, bilemezler, on derdim var dokuzu sen.

aramızda. İmkansız dedin ama her gece kavuşur sabah.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ardı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soul'lar Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum. Tanrım, bu yaraları kim saracak?

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.